Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Benim sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine, ruhumu ısıtacak

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

0: yalan.
1: İstedim ama yapamadım, üstüne gül koklayamadım. Denedim ama olmadı, kimseleri derine koyamadım. Sen başkasın.

Radyosu, Radyo Türk Muazzam. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 8 Temmuz Çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk Muaz frekanslarında. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen güzel bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin bugün de hayatımızdan. Tabii yardımlaşmanın güzelliğiyle, gülümseyerek güne başlayıp, tanıdık tanımadık herkese gülümseyerek, günaydın diyerek başlayan güzel bir gün olsun. O zaman günaydın!

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED o kadar iyi
4: ki TED. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

0: Baba bugün çok sen, şarkılar bugün çok sen, sohbet de bugün çok sen, radyo bugün çok sen. O yüzden çok senlik bir program diyerek şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Leyla'yı gördüm İstanbul'da. Günümüz güzel geçsin sabah neşemiz demiş. Amin inşallah. Yasin aramızda şu an. O da yine programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizden. Zeytinburnu'ndan kucak dolusu selamlarıyla Yasin Erkan Karagöz. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Senem İskenderun'da aramızda. Serap İzmir'de bizleri dinliyor. Hemen devam ettiğimde Hamza'ya ulaşıyor sesim.
1: Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'tan kucak dolusu sevgiler.
0: Oley.
1: Günaydınlar Ede.
0: Ede hoş geldin aramıza. Günaydın. Zühre de bizlerle beraber. Ona da huzurlu bir gün diliyorum. Mahmut Elibol Kırıkkale'de aramızda. Ayşe İstanbul'da şu an bizlerle. Kiraz düzeltiyorum. Güne o da bizimle başlayanlardan. Enerjimiz de çok olsun. Mutluluğumuz da çok olsun. Bol bol olsun. Yani isterken cimrilik yapmayalım. Bol bol olsun.
2: Günaydın. Dın dın dın.
3: Antakya'dan Nurhan ben.
4: Onur ben.
5: Neslihan ben.
3: Hayırlı mutlu sabahlar.
4: Her şeyin gönlünce olması dileğiyle.
0: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Enerjinize sağlık. Sohbet konumuza gelelim. İş yerinde duyulan en sinir cümleler diyeceğiz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Bugünümüze de hamdolsun diyerek Mehmet Ali Batman da bizlerle. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Günaydın demiş. Amin. Süleyman Hatay İskenderun da bizlerle. İnşaat sektöründe çalışıyorum ve sürekli her iş acil. Yani hastanede bile bu kadar acil lafı kullanılmıyordur bence demiş. En sinir bozucu şey bu arada. Ki en aceleye de gelmeyecek bir sektör. İnşaat sektörü de. Yani hepimizin acelesi var maşallah. Hayır, yetiştiğimiz vardığımız da bir yer yok. Coşkun kaptanımız Antalya'da bizlerle beraber. Benim için de en sinir olduğum cümle personel servisini bekletmeleri mesela. Bunu da bahaneyle hani geçiştirmeye çalışmaları. Sabah 7'de de diyor sıcaklık 30 derece. Eyvah eyvah. Hani bu sıcakta da bekletilmez mesela. İskenderun'da Hasan ve Mehmet Ali de bizlerle beraber. En sinir olduğumuz cümle ne mesaisi? Biz aileyiz.

İlahi. Yani sadece mesailerde aile olduğumuz hatırlanıyor bazen, değil mi? Keşke maaşlarda da şöyle ücretlerde de aile olduğumuz hatırlansa. İkinize de selam olsun. Gün Nihal, hoş geldinlerimize günaydın sana da. Güzel geçen bir gün diliyorum. Edirne'de Ender de aramızda şu an. İş yerinde en sinir olduğum söz acil sözü. Herkesin ağzında bir acil kelimesi. Sanki acil olmasa yapamayacağız, yapmayacağız. Doğru. İş yerinde duyulan en sinir cümleleri konuşuyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız ya da Instagram Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajla bize katılabilirsiniz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç yine Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, il bazlı olarak da Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın daha çok iç kesimleri, Konya'nın daha çok güney kesimlerinin sağanak yağışlı, gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yani şu an için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öngörüsü bu yönde. O yüzden de ne olursa olsun bu ilgili illerde olmasanız bile bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu yine de kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haramdere Beylikdüzü yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Kartal Yakacık yan yolda da Tuzla yönünde bir trafik kazası uyarısı var sevgili dinleyenler. Ve müdahale devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Yine E5 üzerinde Yakacık'ta, ana yoldaysa Tuzla yönünde iki aracın karıştığı bir ağır hasarlı trafik kazası meydana gelmiş. Yani Yakacık'ta hem ana hem yan yolda bir kaza uyarısı var. Akış iki yolda da tek şeride düşmüş. Yoğunluk Kartal Köprüsü'ne de dayanmış durumda. Alternatif olarak sahil yolu kullanılabilir. Umarım kazada da ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Uğur, günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş Kayseri Çevre yolunda %41 yoğunluk var. Ortalama hız 80 km bandında. Güzel. Kahramanmaraş'ta hava açık, güneşli, 26 derece. Güzel. Bugünün konusu ise en sinir edici cümle müdür söyledi. Müdür dedi. Herkese selamlar.
1: Kesin müdür söylemiştir. Serkan, çok teşekkür ederim bu güzel bilgilendirme için. İyi yolculuklar diliyorum sana da. Hoş geldin.
2: En sinir olduğum şey, haydi haydi,

0: Hadi. Değil mi? Mustafa Gümüş, çok teşekkür ederiz. Günaydın. İstanbul'da Gökhan bizlerle beraber. Bazı yöneticiler verecek cevap bulamayınca işveren böyle istiyor diyerek cevap veriyorlar. İşte bu da onların kaçamak cümleleri. İşveren böyle istiyor.
1: Kesin.
0: Güzel bir İsviçre sabahından sevgileriyle Necmi de aramızdaymış. Bizden de sevgiler, selamlar. İlhan Güven, hoş geldin. Yine o da bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Fikret, hayırlı yayınlar mesajıyla 24 saat açık diyerek mesajını gönderdi radyomuz. Çukurova Havalimanı'ndan Adana'ya yolculukta şu an. Yolcu taşımacılığı yapıyoruz ve tüm araçlarımızda Radyo Turkuaz diyor.
1: Oley!
0: Tüm Çuhaf Turizm yolcularına, şoförlerine, kaptanlarına çokça sevgiler, selamlar.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans.

0: için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

saatimizi yavaş yavaş uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle veda edelim bu saatimize. Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türk savunma sanayisi açısından tarihi anlaşmalara da sahne oldu sevgili dinleyenler. Zirve kapsamında Aselsan, Roketsan, Baykar ve TÜBİTAK başta olmak üzere birçok Türk savunma şirketi NATO'nun yeni dönemde oluşturacağı caydırıcılık mimarisinde kritik görevler üstlenecek projelere imza attı. Dün akşam gerçekleştirilen imza törenlerinde Türk savunma sanayi firmalarıyla toplam 350 milyon dolar tutarında da sözleşme imzalandı. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna akşam yemeği

verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde davette Türk mutfağının seçkin lezzetleri dünya liderlerine ikram edilirken Anadolu'nun zengin gastronomi kültürü de uluslararası vitrine taşınmış oldu. Sadece hükümet ve devlet başkanları nezdinde değil, gelen, konuk olarak gelen herkes Türk mutfağının o zenginliğini, güzelliğini memnuniyetleriyle de dile getirmiş oldular.

0: ve Türkvaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Türkan İstanbul'da bizlerle Instagram üzerinden ulaştı. Bazı sabahlar güneş gökyüzünde değil de insanın içinde doğuyor. Huzur taşıyan bir kalp en karanlık günü bile aydınlatabiliyor. İşte bugün kalbinize iyi geleni seçin. Çünkü hayat neyi büyütürseniz ona dönüşür diyor. Oh ne de güzel demiş, yüreğine sağlık Türkan. Güzel şeyler o zaman büyütsün ve yer etsin kalbimizde. Gül öğretmenimizin duaları da olmadan olmazdı.
1: Günaydın Uğur Bey oğlum. İyi ki hepiniz varsınız.
0: Günaydın.
1: Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Rabbim kazasız, belasız, hayırlı, uğurlu yolculuklar nasip etsin tüm trafikte olan kardeşlerime.
0: Amin.
1: Kazancınız bol ve bereketli olsun inşallah. Rabbim güç, kuvvet, sağlık versin hepinize de. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara da en çabuk kısada Rabbim borçlarını ödettirmeyi nasip etsin hayırlısıyla.
0: Amin.
1: İnşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın.
1: Gül öğretmen.
0: Günaydın Gül öğretmenim. En yürekten amin diyerek o güzel dualarınıza yine biz de eşlik ettik. Sizin için de çok güzel, şahane bir gün olsun inşallah. Hoş geldiniz.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
2: Gül öğretmenim ellerinizden öperim.
0: Serap günaydınlar, hoş geldin sen de aramıza. Oh ne güzel başladık ikinci saatimize de devam edelim. Sohbet konumuz iş

yerinde duyduğunuz en sinir cümleler. 505-188-30-00 mesaj attığımız ya da Instagram Uğur Eracil sayfam üzerinden de direkt mesajla bize katılabilirsiniz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında 5 planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Atil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı

Küresel diplomaside tarihi bir gün yaşandı. Dün, bugün de ikincisi yaşanıyor sevgili dinleyenler. Dün Amerika Başkanı Donald Trump kritik NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı havalimanında karşıladı. İki lider daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı. Zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'tan 5 adet F-35 uçağı konusunda söz aldıklarını belirterek bu konuda olumlu bir karar çıkmasını beklediklerini ifade etti. Trump ise F-35'ler için karar vereceğiz, neden olmasın dedi ve ayrıca Milli Muharip Uçak Kaan'ın da kullanılacak Amerika menşeli jet motorlarında Trump'la görüşeceklerini belirterek inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecek ifadelerini kullandı ve Amerika'nın Trump'sa Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını belirterek dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum dedi. Öte yandan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği depozitosu olan ambalajlar konusunda fırsatçılar zam yaptı, bakanlıksa harekete geçti. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması tüm Türkiye'de büyük ilgi gördü ancak bazı su markalarının uygulamayı kendine zam kalkanı yaptığı öğrenildi. Vatandaşların raflarda 3 ila 5 lira arası değişen fahiş zamlarla karşılaştığı aktarıldı. Ticaret Bakanlığı ise konuyla ilgili harekete geçti. Spora dair önemli gelişmelerden biri ise Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda 21 Temmuz'da Gornik Zabzira ile oynayacağı maçın TV100'den canlı yayınlanacağı açıklandı sevgili dinleyenler. İkinci ön eleme turundaki ilk sınavı yayıncısı bu şekilde de belli olmuş oldu. Temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haremdere Beylikdüzü yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bundan dolayı da bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Haliç Ortaköprü Ok Meydanı yönünde de sol şeritte bir zincirleme trafik kazası var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış sevgili dinleyenler. Haliç Ortaköprü girişi Mecidiyeköy yönünde. 4 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası bu. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saat 28.25 oldu. Bakalım bize kimler eşlik ediyor. Sergen şu an aramızda. Günaydınlar. Kelimesinden nefret ediyorum. Hani zorla getiren yok tabii. İstemeyen de gelmesin ama gene geldik cümlesi beni sinir ediyor demiş. Yani aslında zorla getiren biri yok da bir şeyler var. Sistem var. Günaydın olsun. Ya işte olumsuz bir durum tabii ki. Herkese

yansıyor, sirayet ediyor. Olabildiğince olumlu olmak hepimizin işini de kolaylaştırır aynı zamanda. Asya Mersin'de bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Günaydın dedi. Tüm Cezere bölümü sizi dinliyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. O zaman bizi dinleyen herkese biz de çokça sevgiler, selamlar gönderelim. Antalya'dan günaydınlarıyla Haluk Balkan aramızda şu an. Çok sıcak bir hava var. İş yerinde en böyle uyuz olduğum kelime neredesin? Yani sanki benim verdiğim nokta doğru gibi neredesin inanılmaz sinir ediyor beni demiş. Uyuz olduğum bir kelimedir. Ha, bu arada Gül hocam ellerinizden öperim diyor Haluk da. Çok teşekkürler Haluk. Hoş geldin aramıza. Günümüzün sohbet konusu mesajlardan da anlayacağınız üzere iş yerinde duyduğunuz en sinir cümleler. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: detay, gerisi kolay.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt ve

0: da Redmi'si. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji tarih verip uyardı sevgili dinleyenler. Önce kuvvetli sağanak, sonrasında ise sıcak hava dalgası geliyor. Yurdun büyük bir kesimini yağışlı havanın etkisi altına gireceğine dair tahminler var. İstanbul'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek. Yurdun büyük bir kesiminde yağışlı havanın etkisi bugün kendini hissettirmeye başlıyor sevgili dinleyenler. İstanbul'da ise dediğimiz gibi yarından itibaren 2 gün boyunca yağış etkili olacak. Hafta sonu ise dediğimiz gibi sıcaklıklar yükselecek.

0: Selamünaleyküm güzel insanlar diyarı. Uğur Bey, çok güzel bir konu seçmişsin.
1: Öyle mi?
0: Yani gerek işte, gerek evde, gerek arkadaşlar arasında, her zaman ve her yerde en nefret ettiğim şey
1: nedir?
0: Kelime yani. Ya ben sana demiştim. Nefret ederim. Beynime çivi gibi saplanır. He, sen bana demiştin. Şimdi haklı çıktın. Ne oldu? İyi mi oldu? Hoşuna mı gitti? Nasıl? Mutlu musun böyle? Ben sana demiştim.
1: Değil
0: en
1: mi?
0: Nefret ettiğim kelime. Daha doğrusu cümle. Kolay gelsin. Selamlar.
1: Çok teşekkürler Engin. Engin Beştaş bizlerleydi. Ne kadar çok böyle içinde yer etmişse, haklı olarak tabii ki. Yani işte demeseler de demiştim oluyor da, hatırlarsak hatırlamazsak oradan yürüyorlar. Adana'da Öner de bizlerle beraber. O da şu an otobanda Mersin'e dağıtıma giderken oğluyla beraber bizleri dinliyor. Tüm yoldaki arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız inşallah demiş. O zaman bizden de ikinize sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Ferit de Diyarbakır'da mermer fabrikasında şu an bizlerle çalışırken dinliyor. En sinir olduğum cümle ise her gün ama her gün bize dedikleri şey. Bugün siparişler çok. Makinenize daha fazla gaz verin demeleri. Ne zaman azalıyor ki değil mi? Ne zaman azalıyoruz ki? Ferit, sana ve tüm mesai arkadaşlarına çok sevgiler, kolaylıklar diliyoruz.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Doku10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku10, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku10.

0: Ede son gün 15 Ağustos.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Umran Oto Ekspertiz.
2: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
3: Chery. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İnsan bazen çok mutsuz olduğu için değil de yeterince mutsuz olmadığı için kalıyor sevgili dinleyenler bir yerde. Mesela düşünün, telefonunuz çatlak ama böyle çalışıyor, değiştirmiyorsunuz. Ha, ilişki çok kötü değil ama çok da iyi değil, yine de kalıyorsunuz. Ya iş sizi mahvediyor mesela. Sadece her gün enerjinizi %10 çekiyor mesela. Yine de kalıyorsunuz. Spora başlayacaksınız ama kilonuz çok artmamış. Erteleyip duruyorsunuz. İşte bunun psikolojide bir adı varmış sevgili dinleyenler. Beta bölgesi paradoksu. Bazen acı çok büyük olduğunda insan daha hızlı hareket ediyor. Çünkü bu böyle gitmez diyor beyin. Ama acı orta seviyedeyse alışıyorsunuz. Yani ne mutlu ediyor ne de koparıyor. Ve en tehlikeli yerde işte orası aslında. Çünkü bazı şeyler sizi kırarak değil de yavaş yavaş normalleştirerek sizi elinde tutuyor. O yüzden ara ara kendimize şunu sormakta fayda var. Ben bunu gerçekten sevdiğim için mi sürdürüyorum? Yoksa yeterince kötü olmadığı için mi? Yetersizlik seviyesi çok önemliymiş. İşte çok sinir bozucu bir farkındalık biliyorum ama insanın hayatını gerçekten değiştirebiliyor. Ben bunu gerçekten sevdiğim için mi sürdürüyorum yoksa yeterince kötü olmadığı için mi sorusu.

0: Radyo Türk Vazesi'niz. Ben Uğurla Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Her birimiz için bütün iyi temennileri de bu saatimize başlarken paylaştığımıza göre kimlere ulaşıyormuş sesim, bu saatimize kimlerle başlıyormuşuz? Esra öğretmenimiz de Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden ulaşmış. Öğretmenlerin de duymaktan hoşlanmadıkları, mesela veliler tarafından benim çocuğum yapmaz, asla yapmaz demeleri. Yani tabii kesin yapmaz. Tuba da yine oradan ulaştı. Çok enteresan diyor. Yazdıklarımı yayında paylaşmanız beni şaşkınlıkla dinliyorum. Değişik ve güzel bir yorummuş demiş. Şöyle, radyonun hala o güzel büyüsü var. Mesajlarınızla güzelleşen, duygularınızla bütünleşen. Hasan Altuntaş da başarılar dilekleriyle oradan ulaşan dinleyicilerimizdenmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin.
1: Merhabalar, günaydın. Benim de en sinir olduğum kelime, söylenen kelime, birisiyle karşılaştığın zaman yok yere, yalan yere iyi ki varsın demeleridir. Hemen hissedebiliyorum yani. Diyarbakır'dan kocaman selamlar Erkan.
0: Erkan, bizden de sana çokça sevgiler, selamlar. Aslında ne kadar güzel bir şey de gerçekten içten söylenince. İşte o yüzden iyi.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, dedi. Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında sevgili dinleyenler tabii ki NATO zirvesi var. Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türk savunma sanayisi açısından tarihi anlaşma.

lansmanlara sahne oldu. Zirve kapsamında Aselsan, Roketsan, Baykar ve TÜBİTAK başta olmak üzere birçok Türk savunma şirketi NATO'nun yeni dönemde oluşturacağı caydırıcılık mimarisinde kritik görevler üstlenecek projelere de imza attı. Dün akşam gerçekleştirilen imza töreninde Türk savunma sanayi firmalarıyla toplam 350 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı. 22 yıl aradan sonra Türkiye NATO Devlet Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yeniden ev sahipliği yaparken dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce yerli ve yabancı gazeteciye de Türk misafirperverliği ile aynı şekilde ağırlanıyor sevgili dinleyenler. Yerli ve yabancı basının çalışmalarını sürdürebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tahsis edilirken burada tabii ki gelen basın mensuplarına da mikrofonlar uzatılarak zirveye dair izlenimleri de soruluyor. Yabancı basın mensupları organizasyondan güvenlik önlemlerine, yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ihtişamından Türk mutfağına kadar övgü dolu değerlendirmelerde bulundu.

0: yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 oranında sevgili dinleyenler. Uyarılar söz konusu.

Maalesef E5 üzerinde Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde orta şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Bölgedeki hali hazırdaki yoğunluk daha da artıyor bu vesileyle. Şişhane Unkapı'nın yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde sol şeritte yine bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit orada da kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9.25 olmuşken bize eşlik edenler arasında Özgür de var Kırıkkale'den. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Bülent Bahri de şu an bizi dinliyor. Fatih, hoş geldin aramıza. Günaydın diyerek mesajına başlamış ve çocukluk travmam elin oğlu. Ah bir bulsam o elin oğlunu. Elin kızı, elin oğlu. Ne çektik biz onlardan. Hayır, bir de görünürde de biri yok. Lafta. Ben çocukken bir trafik canavarı amblemi var ya, korkan, direksiyona yapışan bir levha, kocaman trafik canavarı aramızda diye. O kadar çok korkardım ki arabalardan. Yani hatta o korkum mideme vurup istifra ederdim. Arabaya biner binmez. Gerçekten öyle bir canavar var, trafik canavarı. Ve hani nerede ne zaman çıkacağı belli değil, yiyor diye düşünürdüm. İşte elin oğlu, elin kızı da öyle bir şey. Mide bulandırıyor. Du. Zamanında, çocukken. Abidin günaydınlar, güzel bir sabahınız olsun demiş o da. Şu an otogar yönünde Aksaray'a gidiyor. Fatih'e hayatta diyor en sevmediğim cümle lazım cümlesi. Lazım. İlginç. Vardır mutlaka kullanılan yerinde aynı zamanda sevimsizliği. İyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin. Sohbet

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti. Expertise. Dynamile.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir kez daha göz atalım sevgili dinleyenler. Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek sevgili.

dinleyenler. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il bazlı Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği paylaşıldı. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli dolması bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasında Polonya ile karşı karşıya geldi sevgili dinleyenler ve rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Amelie Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde sahaya çıktı ve yine bir galibiyet aldı Polonya karşısında. Filenin Sultanları'nı tebrik ediyoruz. Diğer maçlarında da başarılar diliyoruz. Süreyya bizlerleydi. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Ayla Samsun'dan aramızdaydı. Sevim Hatay İskenderun'da bizleri dinlerken Metin İstanbul'da şu an Metin Şahin bizlerleydi. Hemen devam ettiğimizde Ayşe Gökdemir'e ulaşıyordu sesim. Yine böyle sürekli Ayşe Ayşe demeleri, hani herhangi bir şey olmadan da öyle seslenmeleri de beni çok sinir eder demiş ona aynı zamanda. Yasemin bizlerle Zonguldak Çay Cuma'da aramıza katılıyor. Kedisi Şükran'la berabermiş. Aa, çok güzel. Eşi ve tüm çalışma arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Benim de en sinir olduğum şey 5 dakika önce tamir edip çiçek gibi yaptığım makinenin makinecisinden "Abla makineme bakar mısın? Bozuk dikiyor" demeleri diyor. Daha yeni düzelttiydim. Kolay gelsin. Zeki aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. En güzel bağımlılık, radyo bağımlılığı. Her anınıza ortak olur. Yine iş yerinde şu an bizleri dinleyenler arasında Mehmet de var. En kızdığım cümle "çalış çalış". Sanki çalışmıyoruz değil mi? Çalışıyoruz zaten. Hepimiz için işlerimizde kolaylıklar, güzellikler, böyle huzurlu, mutlu zamanlar diliyorum.

0: Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek

Ve Uğur'la güne merhaba. Bugünlük de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Sıradaki bir şarkı çok sevdiğiniz bir şarkı olup gününüzü güzelleştirmiş olmuştur umarım. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizler için gelecek. Saatler onu gösterdiğinde evvela Enes Yıldırtan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Ve mikrofonda akabinde gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine o güzel sohbeti ve şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla sonra da huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Hep söylediğimiz gibi kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Trump, tüm yaptırımları, tüm ambargoları kaldırıyoruz. Dostlarımızın ambargoda olmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine düzenlenen saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırıları başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 Amerikan askeri tesisini ve füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. NATO, üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini

0: savunma harcaması verilerini yayımladı. 2026 yılı toplam savunma harcamalarının 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3685'e yükseldiği bildirildi. Ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim başladı. Depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dost Ofisi'nde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok.

Efendim, bekleniyor muyuz? Özlendik mi? Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da. Şimdi sıra, şimdi mikrofon kimde? Gönül dostu Füsun'da. Yüksek kalitede müzik yayını. Yüksek, böyle çok yüksek, duygulara yüksek bir dokunuş. Hayata dair, insana dair, kalbimize dair, ailemize, sevdiklerimize dair. Tabii ki pek çok konuşacaklarımız. Dertleşeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz, duygulanacağız. Öyleyse tam 2 saat boyunca sizi başka frekanslara bırakmıyor gönül dostunuz. Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. Enis Yıldırtan'a ve Can Dost Bulut'la başlıyorum. Can Dost Bulut kim mi? Tanımayanlar var mı? Öyleyse hemen sosyal medyaya gelin. Instagram'da Radyo Turkuaz ve Gönül Dostu Füsun'da sizi bekliyor.

0: Şoto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

Şu an sosyal medyaya giren dinleyicilerimiz Can Dost Bulut'u görmüşler. Çok da tatlı diyorlar. Bugün böyle bir pati izi, biraz güneş, biraz deniz var orada. Ve fonda Can Dost Bulut'un da seçmiş olduğu şarkılar var gönlümün dostları. Bazı dostluklar kelimelere gerçekten sığmıyor. Biz bugün özellikle Utku ile birlikte böyle o Can dostlarımızın da fotoğraflarını, birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları ve videoları da yayınlamak istedik. Sizi de bekliyoruz. X'de, Facebook'ta ve tabii ki Instagram'da. Az evvel X'de şu an paylaşım oldu. Oradan da beğenilerinizi bekliyoruz. 500-588-30-0'dayız. Herkes burada mı? Bir bakayım şöyle. Antep burada mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya. Sayamadığım birçok il tabii ki turkuazradyolar.com'dan ya da turkuazradyolar mobil uygulamadan biliyorsunuz ki yine frekanslarımızı görebilirsiniz. 46 noktadayız. Peki kimler geldi? Az sonra mesajlarınıza bakacağım. Birazdan anlatacaklarım var. Çok özel bir çalışma yaptım. Geceden sabaha diyebilirim gönlümün dostları. Bakın neler hazırladım birazdan.

0: Hayatın ritmini gönül dostu Füsun'la yakala.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Ben Gülşen.
3: Ben Fethullah Can.
4: Ben Hande Yener.
5: Merhaba, ben Betül Demir. Ben de şarkılarımla gönül dostu Füsun'dayım.

İyiye yormak iyilik getiriyor gönlümün dostları. Çünkü biz istedikten sonra karga da bize uğur getirir. Hep derler ya, böyle kargadan kaçarlar ya da siyah kediden. Tam tersi, ben onları gördüm de onlarla konuşuyorum. O kediyi sevebiliyorum. Hani öyle siyah falan, uğursuzluk, bunları hiç aklıma bile getirmiyorum. O yüzden her şeyi belki de iyiye yormak zorundayız, değil mi? Ne dersiniz?

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

nasıl güzel değil mi ya? Sen bir aysın. Nereden hatırlarsınız bu türküyü? Aslında bir yöresi belli değil. Anonim olarak kayıt olmuş. Ama ben biraz araştıracağım. Yine de araştıracağım. Hani Yeşilçam'ın efsanevi serilerinden Keloğlan filmlerinde Rüştü Asya'nın seslendirmesiyle böyle hafızalara kazınan eserin sözleri usta yazar Turgut Özakman'a ait gönlümün dostları. Şimdi tabii anonim olarak geçiyor ama muhakkak vardır. Ben bir bakacağım, bir araştıracağım Sen Bir Aysın'ı. Çünkü sözleri yani yazar Turgut Özakman. İşte beste anonim olarak geçiyor. Müzik olarak gönlümün dostu ama çok güzel değil mi ya? Müziği de güzel. Sözleri de çok güzel. Sen Bir Aysın diyor ya. Şimdi oradan nereye geçiş yapıyorum? Müslüm Baba'nın o güzel sesine geçiş yapıyorum. Geçiş yaparken diyorum ki sulayacak vaktin yoksa çiçek

çekme ve gönlümün dostu. Yaralayabilir ama yaraya da bilir. Yani bazı şeyler, bakın bilemeyiz. Bazı insanlar seni sevmediği için değil, sevmeyi bilmediği için incitirler. Bunu da sakın unutma.

Haram. Şimdi bizim jenerasyon, yani daha 15 yaşında 18 yaşında olanlar değil de biraz daha böyle bir 20'den sonra 30'dan hatta 40'tan sonra 15 yaşındaki halimize tek bir tavsiye verecek olsak ne söylerdik gönlümün dostları? 500-588-30-0 merak ediyorum tabii ki. Şöyle 15 yaşımızdaki halimize, o anları böyle hatırlıyorum da, saçlarımı falan giydiğim böyle kot bir yelek vardı, elimde bir gitar vardı. Gitar kursuna gidiyordum. Gerçekten Kenan Doğulu'nun böyle eski o ilk çıkmış olduğu hallerdeki gibiydi saçlarım falan. Çok da benzetiyorum. 15 yaşımıza gidiyoruz, bakalım ne söyleyeceksiniz? Bir tavsiye vereceksiniz 15 yaşınızdaki halinize. Özlemcim hoş geldin, Betücüm hoş geldin İskenderun'dan. Pek çok dinleyicimi görüyorum. Ebuları, Yeşimleri, Cemileleri. Sadık sen de hoş geldin. Trabzon'dan Esra'cımı görüyorum. Gülaylarımız, aman aman bir tanem elvanlarımız burada. Ali Beyciğim Almanya'ya selamlar. Hadi bakalım, sorduğum sorunun cevabını merak ediyorum. 505-188-30-0.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Vallahi daha çok kitap oku derdim kendime. 15 yaşıma gitseydim daha çok yürüyüş yap derdim. Aslında ben hep böyle spor yapmaya çalışıyordum ama bir türlü demek ki böyle istikrarlı olamıyordum. Sporu hayatının merkezine al demek isterdim. Sonra lütfen her şeye koşturma, her şeyi ben yaparım deme. Sonra elini kaptırınca kolunu, ondan sonra bütünüyle tamamını kaptırmış oluyorsun. Aman derdim. Daha neler neler. Fakat sizden gelenlere bakıyorum şimdi. Tek tek geçmeyeceğim tabii ki isim isim ama mesela okumak isteyenler, okuyamayanlar var. Çalıştıkları için onları gördüm. Benim can güzel dostlarım, oku, muhakkak oku diyenler vardı. Şimdi de geç değil, şimdi de değil. Baktık olmuyor, dışarıdan da okulu bitirebilirsin. Ben size hep kitapları armağan ediyorum. Hatta şu çocuk kitaplarını armağan etmeyi unuttum. Onları da birazdan sizinle paylaşabilirim. Güzelce de şöyle evlatlarımız yazın. Ne yapsınlar? Kitap okusunlar. Siz de o kitapları okuyabilirsiniz yanında. Şimdi ben bir odama birazdan gidip geliyorum. İkinci saatte kitap armağan edeceğim dinleyicilerime, güzel dinleyeceğime. Hatta yanında da benim meşhur Türk kahvesi var. Güzel böyle bir paket size hazırlayacağım. Bakalım kaç kitabım var birazdan tabii ki. Sonra yani şimdi baktığımda birçok dinleyicim aslında şunu da diyor, kendini düşün, kendini düşün demiş. Herkesin devası oluyorsun ama kendine olmuyorsun diye. Ya da kararlarını sağlam al diyenler var. Aldanıp kanma her şeye iyi niyetinden diyenler var. Hiçbir şey içine atma diyenler vardı. Sakın evlenme diyenleri de gördüm, görmedim biri orada. Kimseyi dinleme, kendi yolundan devam et diyenler var gönül dostlarım. Ve bir de kendi kul hakkına girme diyenler de çok fazlaydı. Önceliğin kendin olsun diyenler. Demek ki bunlar daha yorgun dinleyicilerimiz, benim gibi. Daha fazla böyle fedakarlıkta bulunanlar. Ama bir dozu, bir dengesi olsun diyebilirdik galiba, değil mi? 15 yaşımıza.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Trump, tüm yaptırımları, tüm ambargoları kaldırıyoruz. Dostlarımızın ambargoda olmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine düzenlenen saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırıları başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 Amerikan askeri tesisini ve füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4.320'ye yükseldiğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zel ve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'ni hayata geçirdikleri yeni aydınlatma projeleriyle gecede görünür hale getirdiklerini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasıl açısından 2002 yılında dünyadaki konumumuz 12. sıradaydı. Şu anda 5 basamak yükselmiş ve 7. sıraya çıkmış durumdayız dedi. ABD'deki FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Eğer böyle geçmişteki tuğlaları taşımaya devam edersek inşa edeceğimiz ev geçmiştekiyle yine aynı olacaktır be dostlar. Bazen diyoruz ya, ben buradan gitmek istiyorum, bulunduğum yerden, şehirden diyenler var, ülkeden diyenler var, bulunduğum mahalleden, bu evden falan. Ama ne olursa olsun işte, eğer kafamızda bazı şeyler dönüşmediyse, değişmediyse, bakış açımız değişmediyse, gideceğimiz yere aynı kafayla gidiyoruz, ben size söyleyeyim. Bulunduğumuz yerde güzelleşelim. Ne dersiniz? İkinci saatim başladı. Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun zamanı.

Garaj Shop'a ekspertiz. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

Çoğu insan kışın hasta olur, ben de yazın hasta olur. Klimanın ne kadar narin olduğunu benim gösteriyor. Narin bir yüreğim var, kalbim var. Böyle hastalıklarda da aynı şekilde. Şimdi neden bunu dedim? Çiğdemciğim diyor ki, ya senin sesin bir değişik geliyor, bir kötü bir şey mi oldu falan diye. Ay, kıyamam sana. Tabii iki gündür eğer duymadıysa, izin sonrasında biraz rahatsızım. Çok teşekkür ediyorum. Belki nefes alırken biraz zorlanıyorum. Konuşurken de affınıza tabii ki sığınıyorum. Elvan'ım da Almanya'da şu an fabrikada, diyor ki sen beni mi taklit ediyorsun diyor. Biz birbirimize ikiziz diyoruz böyle duygusal anlamda. Sen beni mi, ben de hastayım, sen de hastasın demiş, kıyamam. Ama o da o çok sıcaklarda, ki şu an Almanya'da durum nedir, Avrupa'da durum nedir, hala aynı sıcaklıklar devam ediyor mu? Orada tabii ki herkes serinlemek istedi. Birçok kişi de benim gibi böyle bir sıkıntı yaşadı, geçmiş olsun diyelim. Çiğdemciğim, onun dışında başka hiçbir şey yok. Sağ olasın, var olasın diyorum. Fitnat geldi, Nevin geldi. Bakayım kimler var başka. Özlemcimiz cuma günü bir ameliyat olacak. O yüzden de şimdiden Özlem Yılmaz'a bir dua etmeyi unutmayalım. Benim güzelim. Ameliyattan sonra bir şekilde dedim, ne olur kendine geldiğinde bize mesaj atmayı da unutma. Bekliyoruz. Diyarbakır'dan Birsel'imiz burada. Hoş geldin, hoş geldin. Ardından böyle sabah saatlerinde bize ulaşan İzmir'den Meryem'imiz vardı. Hatice'leri görüyorum. Hatice'cim hoş geldin. Abdurrahman'ı görüyorum. Konya'dan Nurdan'ı görüyorum. Yeşimler, Nafiyeler, Abdullahlar. Aman da aman, ben de sizleri çok özlemişim. Sizler de hoş geldin. Nazan, doğum günün ikinci günü bu. Nazan Bakkanımıza buradan sesleniyorum. Güzeller güzelim, bir yengeç. Bakalım bu hafta burçları neler bekliyor, merak edenler var mı? Az sonra. Şimdi bazı günler hiçbir şey olmamıştır ama insan yine de çok böyle iyi değildir dostlar. Sabah kalkarsın, işine gidersin, konuşursun, gülersin ama içinde açıklayamadığın bir ağırlık vardır. Çünkü duygular her zaman çok böyle mantıklı nedenlere ihtiyaç duymuyor. Bazen beden yıllardır bastırılan bütün o yükleri taşıyor. Hani şimdi zamanı değil denilen her duygu bir yerde aslında birikiyor. Ve bir gün hiç sebep yokken bu hastalıkla olmasın diyorum, bir şekilde kapını çalıyor. İşte o zamandan sonra insan kendini toparlamaya çalışıyor. Ben de diyorum ki buna ihtiyaç duymadan şimdi şu anda başlayalım mı toparlanmaya?

Şimdi güzel ruhlar, güzel ruhları tanır derler gönlümün dostları. O yüzden kendiniz olmaya devam edin. Onlar sizi bulacaktır. Siz de onları bulacaksınızdır. İşte benim güzel dünya güzeli dinleyicilerim neredeler? Naide'yi görüyorum. Kızıyla birlikte şu an bizi dinliyormuş. Mehtabımız gelmiş efendim. Sıradaki şarkıyı Alperen Bey'e, Alperen Sait Bey'e göndermek istiyorum. Baba memleketi Akşehir'den Bursa'ya doğru dönüş yolundayız diyor. Mehmet Aktoprak'tan çok sevdiği ailesine gelecekmiş. Hadi bakalım öyleyse Mehtap'cığım. Selamlar gönderelim. Adile'miz gelmiş kahvesiyle gelme. Vallahi şu an çok kahveye ihtiyacım var. Kaç gündür böyle bitki çayları içmekten. Yani bir yere kadar. Zencefil de zerdeçal da bir. Onlar da bir yere kadar. Öyleyse Adile'nin bizim için hazırladığı kahveyi teşekkür ediyorum. Hepimiz adına alıyorum gönlümün dostları. Sesini duymak ne güzel. Bu sesi duymak güzel mi böyle Nezle Gril? Peki Zekiye'cim çok teşekkür ederim. Antalya'dan Nurşen'in bizimle birlikte. Vallahi biz de klima altından ayrılamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum diyor. Muhasebecilere de selam olsun demiş. Sezen Cine de bir şarkı istemiş. Antalya'ya güzel dostlara selam olsun öyleyse. 100.3 Nurşen her yerde bu frekans olsun. 100.3 trafikte dinleyenler de varsa bana bir fotoğraf çekip gönderebilirler. Her ilden 505-188-30-0.

de düet yapmak istiyorum bir dinleyicimle. Vallahi yapalım mı? Var mısınız? Sesi sesime uyumlu biriyle ben de bir düet yapmak istiyorum. Ne güzel olmuş Ümit Sayın'la Koray Avcı. Hicran en sevdiğim şarkılardan. Ya siz Can Dost Bulut'u gördünüz mü? Sizi Instagram'da bekliyorum. @radyoturkuaz@gönuldostufusun. Bakın sizin için çok güzel böyle bir video hazırlamış. Ve şarkıları da bugün Can Dost Bulut'umuz seçiyor. Özellikle ona bir görev vermiş olduk. Görmek isteyenleri de sosyal medyaya bekliyorum. Şimdi koç ve yükselen koçlar çok fark edecekler. Evet, her şeyi daha fazla fark edecekler. Boğalar daha böyle koruyup kollayıcı olacaklar. İkizler daha bir meraklı olacaklar. Yengeç ve yükselen yengeçler toparlayıcı olacaklar. Hep öyleyiz. Yükselen yengeç. Aslanlar ve yükselen aslanlar daha tutkulu. Başaklar daha düzenleyici. Teraziler de daha dengeleyici.

0: Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Expertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Pilot Garaj Şoto Expertiz.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

çok severim bilmiyorum ama bana çok büyük böyle bir umut veriyor. Avuççu kadar minnacık da olsa bir umut, bir mutluluk yeter gönlümün dostları. Hangi burçta kaldık? Akrepler kendilerini bekliyorlarmış ama en son terazi daha dengeleyici dedik. Akrep ve yükselen akrepler bu hafta sezgileri çok yüksek olacak. Yaylar daha keşifte olacaklar. Oğlaklar çok daha kararlı, kova burçları daha yenilikte ve balıklar da daha akışta kalmayı bu hafta tercih ediyorlar. Zaten retro böyle Merkür retrosu yengeçte, yeni ay geliyor çok az kaldı yengeçte. Her şey neredeyse yengeçte. Aileydi, aile birliğiydi, bakın atalarımızdı, sonrasında kendi iç dünyamızdı. Bunlarla ilgili aslında çok önemli belki de farkındalıklar yaşayacak bütün burçlar dostlar. Kim geldi? Hadi bakayım en son 505-188-30-0'a Zehra gelmiş. Oğluşum Alper'e ve sizlere bu şarkı demiş. Ne

Bir şarkı çal gönül dostum, çabucak bitmesin. Bir söz söyle içimize, tatlı bir neşe versin. Sizleri iyi hissettiren bir programa davet ediyoruz. Gönül dostu Füsun. Gönül dostu Füsun.

cinsel hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen

0: Sertiz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak

0: Fatih. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Programın sonuna gelmişiz. Tabii ki ben böyle hasta nezleli falan olunca insan böyle rüyada hülyada dünyada mı nerede olduğu belliydi. Şarkı aralarında uyukluyorum ben size söyleyeyim. Biraz gözlerimi şöyle bir kapatıyorum ama daha iyiyim. İnşallah hafta sonu daha da bir iyileşip pazartesi aslanlar gibi bomba gibi yayında olalım. Yani şunu öğreniyor insan. Sağlıktan daha özel, daha önemli bir şey yok. Yani en büyük özgürlük sağlık, biliyor musunuz? O yüzden kendimize dikkat ettiğimiz, kendimizi gerçekten hani ön plana koyduğumuz bir hayat yolculuğu olsun. Sağlığınız her şeyden önemli, bunu unutmayın. Şu an ekranımda aman aman neler açık, sorsam sizi söylesem anlatsam direkt böyle gittim hastanelerin daha önceki işte reçetelerine bakıyoruz Hilal'le. Biz Hilal'le birlikte zaten kesinlikle şey okumalıydık, tıp okumalıydık. Vallahi iki pimpirikli böyle. Nasıl o bazı bölümlerden o anlıyor, diğer bölümlerden ben anlıyorum. İkimiz burada zaten bir doktor gömleği giymediğimiz. Bir o eksikti diyorum. Şu an onunla bakışıyoruz burada, gülüyor, o da birazdan yayında olacak, gönlümün dostları. Şimdi veda ederken Abdullah Bey'i görüyorum ama Eskişehir'den galiba bir şiir sabahleyin yazmış. Ben onu kaçırmışım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun. Eskişehir'e selamlar. İbrahim Bey'i görüyorum efendim, Giresun'dan selamlar. Şu an bir kuaför dükkanında bizi dinliyorlar. Onlar için de gelsin bu şarkı. Melek Su gelmiş, güzeller güzeli Melek Su'yu gördüm benim böyle yine genç dinleyicilerimden. Ardından böyle Mardin'de bizi dinleyen bir dinleyicimiz vardı. Sayın Beyciğim, siz de hoş geldiniz. Mehtap'ım, bu şarkı senin için de gelsin. Artık veda ediyorum. Yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere. Bakalım sabah ıhlamur kimden gelecek, merak ediyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Trump, tüm yaptırımları, tüm ambargoları kaldırıyoruz. Dostlarımızın ambargoda olmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerine düzenlenen saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik hava saldırıları başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 Amerikan askeri tesisini ve füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. NATO, üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayımladı. 2026 yılı toplam savunma harcamalarının 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3685'e yükseldiği bildirildi. Ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim başladı. Depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri

Vallahi gönül dostumuz hasta. Büyük ihtimalle sırayla önce ben, ardımdan Utku, öyle Uğur falan, hepimiz yakında hapşır tıksır. Değil mi Elvan? Yine bakmadı bu kendine. İyi kızmışsın, anlattı bana. Birinizin sözünü dinlese vallahi. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat başlıyor. Saatlerimiz 12.06, ayın 8'i. Temmuz'un 10'u oluyor, 10'u. Arkadaşlar yaz bitiyor, yaz. Ben buraya nasıl geldik onu anlamadım ya. Daha tatile gitmedik.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

Veseli'nin yeni şarkısına bir geçeceğiz. Dinleyerek sevip sevemeyeceğimizi de birlikte karar vereceğiz. Aa, Elvan da hastalanmış ya. Gelip de bakamayacağız sana, gördün mü? 12-15 saatler sohbet edeceğiz sonra. Geçmiş olsun canım.

gözler hep haberlerde değil mi? Yine Erdoğan ve Trump'tan ayaküstü bir sohbet şu an görüntülerde. İnanılmaz ya arkadaşlar. NATO bildiğin hem zirve hem liderler hem de aşırı magazinsel oldu ya. Kılık kıyafetleri konuşuyoruz. Kadın başbakanlar falan.

0: anlaşmak istemiyorum da Donald Trump'ın sözleri arasında. Onun dışında bu konuları değiştireceğiz. Biz müzik keyfiyle devam edeceğiz. Tam 10 saniyelik kısacık bir ara.
1: Bir reklam. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

bakacağız. Hem bol bol da mesajlarınızı okuyacağız. 0505 188 30 0. Yalnız güleyim öyle her gün astrolist gibi senden. Yazarsın okuruz gülüm. Ay çok çirkin bir yayıncıya dönüştüm ya ben. Öpüyorum seni. Antalya Ebru. Tabii ki ben de sizinleyim diyor. Serpil'cim. Okuduk mesajını, bana güzel kadın yazmış. Kadından anlayan da ne bileyim. Siz yazın, ben okuyacağım. Biraz eskilere de gidelim yine. Benim de nalansız bir günüm geçmiyor. Biliyor musunuz, bir yazı okudum, beni çok etkiledi. Ondan birazdan da bahsedeceğim size. Hayat sadece çalışıp yatağında çürümekten ibaret değil diye başlığı görünce hemen okudum. Tamamlayabileceğimiz yan görevler varmış az sonra.

önce işe gidip yatağında da çürüme, hayat bunun ibaret değil yazılı başlığın altında. Çok sizlik olmayabilir. Çoğu dinleyicime ben ya kitap oku dediğimde ya Hilal ama yapıyor. 7 gün içinde bir kitap bitir. Daha önce hiç yapmadığım bir yemeği pişir. Gün doğumunda yürüyüşe çık. Allah'ım çok güzel ya. Ben de en çok yaptıklarımdan. Bir hafta boyunca her gün 8 saat uyu. 30 gün boyunca ara vermeden antrenman yap. Spor yap, yürü. Spor salonuna yazılamadıysan bile. Başka bir dinden 100 yeni kelime öğren. Bunu ben de yapamam asla. Başka ne yapılabilir görev olarak? Bir günü tamamen sosyal medyadan uzak durarak geçirmeyi öneriyor yazı. İnanamadım ya, hep yapmak istediğim şey. Gelecekteki kendine bir mektup yaz. Çok üzülürüm ben de sonra okursan. Gün batımını telefonuna bakmadan izle demiş. Harika.

0: baştan sona düzenlemek de insan psikolojisine çok iyi geliyor. Ben odayı bırakın bütün eve günde iki kere psikolojiymiş düzelmedi diye. Ailen için yemek yaptın mı kadın erkek hiç fark etmez. Birilerini doyurmaysa, aileni mutlu etmeyse eğer düzgün yaparsan. Uzun zamandır görmediğin dost da iyi gelirmiş.
1: Ateş

İmkanlar varsa belki bir yol olur sizin için, ne dersiniz? İçinde fırtınalar koparken nasip deyip susmak, bence günün cümlesi, özlü sözü de bu olsun arkadaşlar. Bir yandan tabii haberler çok hareketli, Ankara çok hareketli tabii. Biz de bakıyoruz neler oluyor, neler bitiyor, son dakikalar çok hareketli arkadaşlar. Ne fotoğraflar, ne fotoğraflar. Neler neler, birazdan konuşacağız. 0505 188 30 çift 0. Zamanı

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT

0: birleştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesinde ikinci gün mesaisi devam ediyor. Liderler yoğun diplomasi trafiğini bugün Beştepe'de sürdürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinin ilk gününü büyük bir başarı olarak niteleyerek, sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçındaki randevuda Fransa ile Fas, Boston'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehirden 7'sinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı aralığına kıyasla artış gösterdi. 6 ayda 10 milyar doları aşan ihracat yapıldı. Bugün Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

bir dursaydı ya, daha bir ne bileyim 3 gün hava iyi oluyor. Temmuz yani bu. Azıcık bir yaz göreydik. Şimdi yarın İstanbul'da %60 oranında bir yağış var. Hava bugün 29 derece, yarın düşüyor 23 derecelere kadar. Onun bilgisini bir geçelim. Ankara'da bugün 28 derece, yarın 30 derecelik bir hava sıcaklığı. Ankara'da yağmur yok, İzmir'de de yok. Yağmur İstanbul'a geliyor belli ki. Muğla tarafında yok. Balıkesir tarafında da perşembe günü 25 dereceye düşüyor hava ve %50 yağmur gösteriyor. O kadar.

ve Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: olmazsa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

etrafınızda bunda ne kadar zekiymiş dediğiniz kişiler var mı? Düşünüyor musunuz? Zekasını herkesten daha üstün gördüğünüz, onun belirtileri varmış. Özellikle hani çocuğunuzla ilgili de düşünüyorsanız, yüksek zeki bir kişinin belirtileri diye bir şey var. Ben okudum, bende hiç belirti yok. Kendi kendilerine konuşmak sıradan insanlar genellikle düşüncelerini doğrulayacak başkalarını ararlar. Zeki insanlar kendi kendilerine konuşarak adeta zihinlerinde özel bir toplantı yapar, sorunları çözemeyebilirler ama kendi kendilerini halletmeye çalışırlarmış. Eşsiz bir mizah anlayışı olurmuş çok zeki insanların belirtilerinde. Aha, gönül dostu Füsun, eşsiz bir mizah anlayışı var. Yaptığı şakalarla bütün gün gülüyoruz. Güçlü gözlem yeteneği, geçmişten ders çıkarmak, al işte. Açık fikirlilik, sınırlı olumsuzluk, kararlı ama inatçı olmayan, yalnızlıkla rahat eden kişiler çok zeki insan belirtilerindenmiş. Yalnızlıkla rahat etme de ne bileyim ben ya. Kaygıyı yönetmek, kasıtlı yalnızlık, kişisel takıntılar veya koleksiyonlar, stratejik okuma, bunlar hep çok zeki insanların davranışlarında varmış. Biz de tuhaf olarak nitelendiririz. Ben bir kişiyi tanıyorum öyle, birazdan açıklayacağım. Gönlüm.

kendini bilmenin derinliğini savunalım arkadaşlar. Bu çok çok doğru bir cümle, biliyor musunuz? Kim ne yaşıyor umurumuzda olmasın. Ne kadar kötü bir şey başkalarının yaşadıklarını kendimize örnek almak ya da hasetlenmek. Biz ne yaşamak istediğimizi ya da istemediğimizi bilip ona göre davranalım.

0: FM saatimiz 13.50. Hilal Özgani ile sosyal hayatta bana ayırdığınız güzel vaktiniz için, tüm duygularınızı benimle paylaşacak samimiyeti bende bulduğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Utku ile istekler az sonra başlıyor. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu. Hoşçakalın.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR, senin dünya. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesinde ikinci gün mesaisi devam ediyor. Liderler yoğun diplomasi trafiğini bugün Beştepe'de sürdürecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ameli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Orta öğretime geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak. MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. 69 yaşında aramızdan ayrılan usta isim, şarkıları ve canlandırdığı rollerle unutulmuyor. Sanatçının ölüm yıldönümünde roman havası coverlarından oluşan bir çalışması da hayranlarıyla buluşturuldu. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte şarjlı el pervanelerine ilgi arttı. Esnaf 150 ila 450 lira arasında satılan ürünlere talebin sıcaklıkların daha da yükselmesiyle katlanacağını söylüyor. Artık yelpazeler yerine bu ürünler tercih ediliyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden...

Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Cümleten selamun aleyküm. Ortamlara, mekanlara, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Utku'yla istekler başladı. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısaca sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza selam olsun. Nasılsınız? Gelmeden gördüm mesajlarınızı, teşekkür ederim.

eksik olmayın. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Yine hayata dair konuşacağız. Yine kimine tebessüm olacağız. Belki de kiminin hasreti olacağız. Kiminin gurbeti olacağız. Kiminin hüznü olacağız. Ama her zaman olduğu gibi güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Çünkü paylaştıkça çoğalan en değerli şey sevgidir. İnsanların birbirleri olan saygısıdır. Bunlar çok önemli. Biliyorsunuz kırmak saniyeler sürer insanlara ama güven inşa etmek ise zaman ister. O zaman her şeyi bir kenara bırakın. Çayınızla kahvenizle eşlik edebilirsiniz. Bakalım kimler nereden dinliyor. Öncelikle şöyle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Siz sevgili Radyo Turkuaz dostlarına. Hazır mıyız? Mesaj attı devrede. WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize, mesajlarınızı, gönlünüzden geçenleri paylaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video değil ama güzel bir fotoğraf paylaştım bugün. Yanımda bir dostumuz var. Bakalım sevecek misiniz o dostumuzu? Ben çok sevdim onu. Hayal de olsa gerçekten o da bir canlı. Onun ismi de benim dostum olsun. Dost olsun ismi. Instagram'da Radyo Turkuaz, merak eden dostlarımız varsa bakabilirler son paylaştığım fotoğrafa. Gönlünüzden geçenleri de son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına yorum yapabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Başladık dostlar.

hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Garaj Oto 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

Şöyle bir yandan da gelen mesajlara bakıyorum. Bugün pek bir 90'lı gördüm sizi. Pek bir gençsiniz maşallah valla. Başlayalım o zaman mesajlarımıza. Gül'le başlayalım. Sıradaki şarkı sana derman olsun. Gül Nihal. Hoş bulduk, teşekkürler. İzmir'den Ercan, yeni yol arkadaşım Ali Deniz tatilini bizim yanımızda çalışarak geçiriyor demiş. Dün de yazmıştın galiba. Annesi ve müdürü İclal Hanım için bir şarkı. Sizlere darmağın olsun. Ama dün okumuştum, haberin olsun. Uğur, teşekkürler. Sevgiler, selamlar olsun sana da. Sıradaki şarkımızı hediye edeceğim. Hakan İstanbul'dan hoş geldin diyor. Sıradaki şarkı senin için. Merhabalar, hoş geldin diyor Nur'dan. Sakarya'dan yazmış bizlere mesajını. Hoş bulduk, teşekkürler. Murat'ın mesajı var. Ankara Beypazarı'ndan Murat. Herkese sevgiler, saygılar. Elvan, o da benim can dostum. Her şey gönlünce olsun. Sana ve güzel ailene güzel bir şarkım var. Ahmet Gaziantep'ten, Nizip'ten. Şu anda görevdeyim diyor. Eşime, kızlarıma ve oğluma gelsin. Turkuazı demiş, 24 saat dinlesem doymam diyor. Eyvallah, sağ olun. Muhsin Bey Rize'den dinliyor bizi. Muhsin Ekşioğlu, Yeşil Site için. Tutku artık bir tutku demiş. Özellikle sıradaki şarkı sizlere ve artık oralarda kimler var ve nerelerden dinliyorsa onları da hediyem olsun, dinleteceğim şarkı. Kayseri Adliyesi personelleri bizi dinliyorlar. Sevgili Hüseyin Ünal, kolaylıklar diliyorum size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size ve bütün sevdiklerinize. O zaman hazırsanız hadi gelin bu güzel şarkıyla buluşalım. Ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım. Bakalım sizler neredesiniz? Hem ufak ufak yoklamalar hem de sevdiklerinize mesajlarla bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Hızlı Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

kimseyi kimseyle kıyaslamayın. Bu en önemli unsurlardan bir tanesidir. İşte şu şöyleydi, bu böyleydi. Bu çocuklar için de geçerli, yetişkinler için de geçerli. Asla yapmayın. Kimseyi kimseyle kıyaslamayın. Özellikle buradan ebeveynlere seslenmiş olalım. İşte bak, arkadaşın çocuğu ne kadar güzel yemek yiyor, sen böyle yemiyorsun, işte seçiyorsun falan gibisinden asla. En basit örneği budur. Bir de az önce bir yerde okumuştum. Buradan ebeveynlere seslenmiş olalım bir kez daha. Tabii kendi bilgim dahilinde ahkamla kesmek asla hiçbir zaman haddime değil. Bir çocuğu, mesela kendi çocuğunuzu azarlıyorsunuz veyahut da diyorsunuz ki bunu böyle yapma, kızıyorsunuz. Ardından 5 dakika sonra çocuğa hiçbir şey olmamış gibi davranırsanız o çocuk ileride daha zor bir travmaya girer. Bunu da böyle bir kez daha sizler anımsatmış olalım. Demet Münih'ten dinliyor bizi. Severek dinliyorum sizi. Bugün iş arkadaşım Daniel, değil mi? Doğru söyledim. Daniel diyelim bir ya da biz. Bir şeyler söyleyelim sevgili Daniel'a. Selam olsun. Bizden bir 90'lar şarkısı bekliyormuş. Onu reklamlardan sonra dinleteyim, olur mu? İstemiş olduğunuz şarkıyı. Kendisi Bosna'da ama diyor Türk arkadaşları varmış. O yüzden de eski şarkılarının bazılarını çok iyi biliyor demiş. Sevgili Demet, peki birazdan dinleteceğim. 90'lardan gideceğiz, 2000'lerden gideceğiz ama yolumuz açık. Mahmut İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Çelik'ten diyerek duygularını paylaşmış. Bir de patronumuz Muhterem Bey için gelsin diyerek duygularını dile getirmiş. Refik Yenibosna'dan, sizi çok seviyoruz, bütün dostlarıma selam olsun. Konya'dan selamlar. Yasemin, severek dinliyoruz. Sezen Aksu istekleri var, bakacağım. Sakarya'dan merhabalar. Arabada tatile giderken dinliyorum sizi. Eşim ve kızım için demiş sevgili Şehnaz Yaman, iyi tatiller. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: İçin bakım sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

Böyle bu şarkıyı dinlerken 90'lara doğru gittik ama, değil mi? Kürşat, teşekkürler, sağ olasın, sana ve İskender'in armağanı olsun. Sıcaklarda bizim için çalışan sevgili eşim için demiş Elif Hanım. Selam olsun, onu çok seviyorum diyor. Kahramanmaraş'a, Edeler Diyarı'na selamlar. Merhabalar, Ecri Moda Evi Atölyesi'nde selamlarımız olsun demiş size. Sağ olun, çok teşekkürler. Sabah 9, akşam 7, 8'e kadar sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıda orada dinleyen arkadaşlarımıza armağan olsun. Yeşim İzmir'den sevgilerle. Zerrin, o da bizi dinliyor. Zerrin Ülkü ve Perihan Marmara Adası'nda tatildeyiz demişler. Sizlere de selam olsun. Bakalım, deniz güzel gözüküyor Marmara olmasına rağmen. Eskiden ne kadar güzeldi Marmara Denizi. Yani kaç nesil acaba bu tadı, bu zevki yaşadı Marmara Denizi'nin güzelliğini? Hani eskiden kimse, ben yaşadığım yerden söyleyeyim size, örnek vereceğim. Kimse Bodrum'u falan bilmezdi. En fazla böyle Side falan, o taraflar ulaşım yönünden de özellikle o dönemler daha müsaitti. Yani Bodrum, Marmaris, böyle yerler bilmiyorum, çok az insan giderdi. Tatil yerleri vardı İstanbul'da, mesela Florya vardı, Avcılar Ambarlı vardı, Kumburgaz vardı, Büyükçekmece vardı. Oraların sahilleri muhteşemdi. Tabii ben bir kısmına yetiştim. Böyle 50'li 60'lı doğumlu insanlar daha iyi bileceklerdir. Devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Ajans'ta. Deniz Hanım, o da bizi dinliyor. Bugün diyor en mutlu günümüz. Kızım Başak mezuniyeti var diyor. Onu çok seviyorum. Çok emek verdi diyor. Çok uykusuz kaldı. Allah'ın da mükafatını fazlasıyla versin diyerek duygularını paylaşmış. Kendisi diyor mimar. Mimarlık bitirdi. Harika. Her şey gönlünüzce olsun. Gurur sizin. Güzelce tadını çıkartın, oldu mu? İyice güzel başarılarını görün. Hatay'dan selamlar. Biz de buradayız diyor. Zevkle dinliyoruz sizi. Serap, Erzurum'dan Aslı. Onlar da bizi dinliyorlar. Burada havalar yağışlı diyor. Rüzgarlı. Olsun, sağlık olsun diyelim. Önemli olan yüreğinizdeki, gönlünüzdeki o güzellik, o güneşlik. Gaziantep'ten Ceylan. Cumartesi günü evlilik yıl dönümümüzdü. Eşim ilk kez unuttu diyor. 13 yılı devirdik. Bizim için de bir şarkı çalar mısınız diyor. Göndermiş olduğu mesajında Gaziantep'ten Ceylan. Olsun, unutabilir. Ama yani o gün unutması biraz belki kafası dalgındır. Hani iyi niyetle düşünelim, olur mu? Şerife, eşim Bülent ve çocuklarım Furkan ve Ahmet'le birlikte yolculuk yapıyorum. Ve Burdur'a doğru yola gidiyoruz. Yoldayız demişler. Selam olsun size de. Habibe'nin mesajı var. İyi yayınlar, hoş geldin diyor. Sizi dinliyorum, sarma sarıyorum. Bugün doğum günü olan gelinimiz Beyhan için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. 505 188 30 çift 0.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

İkinci saatteyiz. Bir kez daha merhabalar güzel insanlar. Şöyle bir Instagram'a bakalım. Gülcan, teşekkür ederim. Serpil Osmaniye'den kızlarımı görmeye geldim diyor. Ne kadar güzel. Gözünüz aydın diyelim. İlyas Bey Tokat'tan, Ormanbeyli Köyü'nden. Menşur Gökalp, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, yayınlar. Nihal, çok teşekkür ederim kardeşim. Savaş Topçu, bu da bizim paşamız demiş. Eyvallah. Benimki dost ama Instagram'daki paylaştığım. Hayal de olsa bir dostum. Emoş Örgüler, çok tatlı bir köpeğiniz var demiş. Ama o bir sanal köpek. Yapay zeka ile yapıldı.

Nigar Doğan Gaziantep'ten sevgilerle, uzun bir aradan sonra Datça'dan, Muğla'dan sevgilerle demiş İlda. Sıradaki şarkı da sizlere. Bu arada bakmayanlar varsa bakabilirler. Gerçekten çok güzel olmuş. Instagram'da. Beğenen dostlarıma da teşekkür ederim. Biz de buradayız diyor Cengiz Batman'dan. İyi ki oradasın Cengiz, sağ olasın kardeşim. Adana'dan Bülent Saygın. Eşim ve torununla beraber seyahat halinde izlemişler. Sıradaki şarkı çok sevdiğim bir şarkı var demiş. Çalabilir misiniz? Bakacağım ama Bülent abi, bilmiyorum, söz vermeyeyim. Kırıkkale'den Bülent Bey. Eşim Fatoş terzihanede işleri yoğun demiş. Allah kolaylıklar versin. El emeği, göz nuru, hayırlı işler dileyerek duygularını paylaşmışlar. Cemile İzmir'den sana ve eşine armağan olsun. Tuğba Bursa Karacabey'den ben de bir şarkı bekliyorum demiş. O zaman bu güzel şarkıyı da sizlere hediye etmiş olalım. Sıradaki şarkı demiş, sessizce o cümleyi bekleyen ve müziğin şifasına inanan insanlar için gelsin. Bir şarkı söylenmemiş, yüzlerce cümlenin yükünü taşır diyor. Yani öyle şarkılar var ki alır insanları, bir ömre götürür, bir hayatı yaşatır. Öylesine bizdendir bu şarkılar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Kız Karanşoba Ekspertiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Eskinin lezzeti böyledir işte. Şimdi maalesef bu sesleri, hani bu dik çıkmalar var ya, bağırıyorlar hani, böyle meyan yapıyorlar. Onlar doğaldı, şimdi de yapay zeka. Ama yapay zeka demişken de son paylaşmış olduğum fotoğrafla ilgili de söyleyeyim. Yanımda köpek yapay zeka, ben değilim. Ben gerçeğim. Sadece onu yanımıza monte ettik. Haberiniz olsun. Yani gerçek olan benim, diğeri de hayali bir dostumuz. Patili dostumuz. Böyle mi diyor? Patili dost, değil mi?

Peki bakalım kimler var? Murat Sivas'tan. Sana ve Kudret'e armağan olsun. Dilek, iyi yayınlar Polatlı'dan. Mutfakta yemek yaparken dinliyorum sizi. Çocuklarım için bir şarkı. Şanlıurfa'dan Zeliha öğretmen. Okullar tatil oldu artık. Her gün sizi dinliyorum, seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın. Size de iyi tatiller diliyoruz. Gülten Karadeniz Ereğli'den. Kızım Gamze, oğlum Kadirhan, eşim Ayhan için gelsin. Onları çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Sevginiz daim olsun. Hamdiye, benim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Radyodaki en iyi dostum Utku Beyciğim demiş. Eyvallah, sağ olasın, teşekkürler. Bekir Bey, bu yıl izne gelemedik, sizi dinlemeye devam demiş. Şansımıza buralarda havalar çok güzel. İzne gidemeyenler için gelsin demiş. Sevgili kızım Ecrin'e ve oğlum Ege ve eşim Ebru için demişler gönderdikleri mesajda. Nurhan Sakarya'dan dinliyor. Kahvemi aldım, yorgun bir şekilde geldim ve sizi dinliyorum demiş. Allah güç kuvvet versin, kolaylıklar diliyorum. Nurhan, sana da armağanımız olsun. Sevgili Kader, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Furkan, kardeşim için Semih Cenk demişler. Semih Cenk'ten bir şarkı var ama hangisi var bilmiyorum. O zaman dinleyelim, şarkıyı devam edeceğiz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Ne kadar güzel duygularımızı paylaşıyoruz, hislerinizi dile getiriyoruz. Bunlar önemli şeyler. Fikriye ve Soner Oruç, onlar da bizi dinliyor İskenderun'dan, sevgilerle. Kırşehir'den Veli Duman, Hayati ve orada dinleyen arkadaşlar da armağan olsun. Selam olsun size. Büyük insanlar veda ederek gider diyor, küçük insanlarsa ihanet eder demiş Lao Tzu'nun sözü. Merhabalar, yayınlar İskenderun'dan Zerrin. Çok önemsediğim ve bugün doğum günü olan Alptekin için çalar mısın? Sizleri ayrı ayrı seviyorum. Nice sağlıklı senelerin olsun sevdiceğim diyerek, her şeyi dilediğin gibi diyerek duygularını paylaşmışlar. Erzincan 59. Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik yapan oğlum Ömer için diyor Fergül. Allah kavuştursun. Allah'a emanet. Askerlerimize, vatan bekçilerimize selam olsun. Nuran, halam için etmiş olduğunuz dua için ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyor. İyi ki siz de oradasınız. Yani acımızı, mutluluğumuzu, her şeyimizi paylaşıyoruz burada sizlerle birlikte. Önemli olan bu. Abi demiş, İlk kez gördüm seni. Eyvallah, sağ olasın. Sevgili Melek, sana ve sevdiklerine de armağan olsun. İki kıymetli dostum Nursever ve Eda, onlar da şu anda beni dinliyorlar ekipçe. Selam olsun onlara da, güzel bir şarkıyla eşlik edelim. Hemen ardından Ferhat'ın mesajı var İstanbul'dan. Abi diyor, fırtına geliyormuş. Evet, az önce duydum haberlerle. Onu da birazdan dile getireceğim ayrıntılı bir şekilde.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Çok severim bu şarkısını. Devam edelim. Abdurrahman Konya'dan dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Nursel, Bey Pazarı Halise teyzenin yeri çalışanları. Doğru mu söyledim? Halise teyze değil mi? Peki. Nursel, Emine ve Furkan. Selam olsun size sevgili dostlar. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Nalan Almanya'dan dinliyor. Nalan için ve bütün sevdikleri için. Raşide Poturoğlu Manisa'dan sevgilerle. Balkonda kahve keyfi yapıyorum demiş. Fonda da sen varsın. Çok teşekkürler. Selam olsun size. Afiyet olsun. O kadar çok mesaj var ki ekranda. Hangisini? Bir yandan da karışıyor mesajlar burada. Şöyle bir toparlamaya geçeyim. Fatma Kozan Aydın Germencik'ten İtipak Bayram istekleri var. İzmir'den Derya Terzi'den selamlar. Özellikle Fatih, eşim Ali Bey, aynı zamanda orada dinleyen bütün dostlarımıza armağan olsun. Gerçek gibi demiş fotoğraf, evet. İnanması güç ama demiş, çok güzel. Yapay zekaya da hiç benzemiyor demiş. Yani ben benzemiyorum. Ben gerçeğim ama yanındaki köpek maalesef yapay zeka. Ama onun ismini de güzel bulduk değil mi? Dost dedik, dost. Hadi ufak bir yoklama alalım bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi? Kimler nereden sesimizi duyuyor? Müsait misiniz? Buyurun. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Devam edelim. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Gülten Aksoy, şu an İstanbul'dayım. Torunumun doğmasına az bir süre kaldı diyor. Canım kızım Özlem, damadım Ömer için. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Sağlıkla huzurla inşallah. Emine, kardeşim diyor, sabahtan başlayıp akşama kadar radyom hep turkuaz diyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim ablacığım. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Merhabalar, Merve ben. İzmir Çeşme'den annem Ebru ile beraber dinliyoruz. Sevgiler, selamlar sizlere de. Kırşehir'den dinliyorum, sessiz sessiz demiş. Sıradaki şarkı kızlarıma ve eşime armağan eder misiniz diyor Flora gönderdiği mesajında. Ben Ülkü Diyarbakır'dan yazıyorum. Kızım Öykü ile beraber yolculuk halinde sizi dinliyoruz. Diyarbakır'dan selam olsun. Kızıma da bir selam gönderirseniz sevinirim diyor. Çünkü ismini duyunca çok mutlu olacaktır diyor Öykü. Hadi bakalım, sizlere de armağan olsun. Allah bağışlasın. Güzel ailenize güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bakalım kimler var? Muhsin abi, Rize Fener Mahallesi Ekşioğlu konağındaki emekli terapi köşesinden selamlar olsun. Vallahi nasip kısmet olursa bir gün karşında oturacağım. Vallahi o kadar güzel bir yer ki insan orada huzur bulur, güzellik bulur. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere de sağlık, sıhhat.

diyorum bu arada. Devam edeceğiz. Az sonra diğer mesajlarınızı okuyacağım. Bu arada uygulamadan dinleyen dostlarımız var. Onların da mesajları var. Onları da dile getireceğim. Eğer ki uygulama indirmeyen dostlarımız varsa cep telefonlarına, tabletlerine ve cihazlarına Apple Store ve Google Play'den arama bölümüne gelince Radyo Turkuaz yazıyorsunuz. Hemen karşınıza biz çıkıyoruz ve bizi dünyanın neresinde olursanız olun internet üzerinden canlı canlı dinleyebilirsiniz. Anında programlarımıza da ulaşabiliyorsunuz. İndirmeyenler varsa cihazlarına indirebilirler. Devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
1: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: Reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

aşık olan sevdalılar beni anlar. Devam edelim. Merhabalar Sevim, ben nasılsın demiş. Çok şükür iyiyiz. Sizden bir şarkı istiyorum. Şu anda eşimle yoldayız. Siz dinliyoruz İzmir'den, sevgilerle demiş Sevim Hanım. Sizlere de armağan olsun. Bakalım başka kimler var. Muhsin Rize'den dinliyor. Eyvallah, sağ olasın. Nasip kısmet diyelim. Aydın'dan dinliyorum sizi. Kuşadası yolundan dönerken 3 kız arkadaş. Fidan, Neslihan ve Esra. Bizim için demiş. Sıla şarkısı ama Sıla'dan bir şarkı dinletmiştim Esra. Sana ve yolda dinleyen bütün arkadaşlarına iyi yolculuklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla bu saati kapatacağız birazdan. Semra'nın mesajı var. Aydın'dan Semra, şu anda Afyon'da kayınvalidemle beraber bal sağıyoruz. Emekçi kadınlara selam olsun, değerli annelerimize gelsin demişler. Selam olsun sizlere de, aman dikkatli olun. Arı işi biraz sakat. Selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Meral, sıradaki şarkıyı sevdiklerim için gelsin demişler. Peki, selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. O zaman hazırsanız hadi buyurun, bu güzel şarkıyla bu saati kapatalım. Hemen akabinde son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden dinliyor bizi. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara'da 36. NATO zirvesi ikinci gününde. Cumhurbaşkanı Erdoğan %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Brent petrolün varil fiyatı ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasıyla %6'nın üzerinde arttı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ay-Yıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanları için açıldığı belirtildi. İstanbul'un Avrupa yakasıyla Trakya için yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Bitlis'te Temmuz'da kar mesaisi sürüyor. İzan ilçesinde karla mücadele ekipleri kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreyi geçtiği 3000 rakımlı kollu dere yaylasının yolunu açmak için çaba harcıyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

Son saatteyiz artık. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber. Ergin Bey Mudanya'dan selamlar olsun diyor. Ergin Bey'e ve Mudanya'da dinleyen bütün dostları için. Merhabalar, şu anda seyir halindeyim demiş sevgili Süleyman. Nusaybin'den Urfa Akçakale'ye doğru gidiyorum. Nusaybin'de bulunan özellikle servis sahibi Sıraç Usta'ya sevgiler, selamlar olsun. Bu sıcakta gerçekten şarkılar güzel değil mi? Peki, selam olsun. Sana ve sevdiklerine de armağanımdır. Sürekli seyir halindeyim demiş ama demiş hiçbir programını da kaçırmıyorum demiş. Eyvallah, sağ olasın Süleyman, yolun açık olsun, Allah'a emanet. Nuran Sakarya'dan, Allah sizlerden de razı olsun. Sonsuz teşekkürler, selamlar, sevgiler. Kırşehir'den Zelişle Sibel, Sivas'ta askerlik yapan oğlum Mustafa Eraslan için ve sevdiklerimize gelsin. Sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Bakalım kimler var? Özlem, ben kızım Derin'le beraber dinliyoruz sizi, yüreklere dokunuyorsunuz diyor. Kızım ve ailem için her an her yerde bizimlesiniz Turkuaz demişler gönderdikleri mesajda. Merhabalar, Şuheda ben, Bursa'dan selamlar. Şarkılar harika demiş, teşekkürler. Sıradaki şarkı eşim Batuhan'a gelsin. Onu çok seviyorum, bu sıcaklarda çalışıp evine ekmek getiren herkese bol kazançlar dileğinde bulunmuşlar sevgili dostlarımız. Peki, hazır mıyız? Hadi gelin bu Serdar Ortaç şarkısıyla buluşalım. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, dedi. Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

yüreğine sağlık, sesine sağlık Pınar Dikmen. Harika olmuş şarkısı. Bu şarkının peşinden de şöyle vazgeçmedim diyor ya, göreceksin diye ödüm kopuyor. Masamda resmim var, kaldırmıyorum. Bilir misiniz o şarkıyı? Bilirsiniz birçoğunuz. Rahmetli Gül.

Pınar'ın yıllar önce size söylediği şarkıydı. Pınar'ın şarkısı çok güzel olmuş. Beğendim, vazgeçmedim. Vazgeçmemek lazım. Diretmek lazım. Hayata her daim sıkı sıkı sarılmak lazım. Umutları yitirmemek lazım. Pınar Dikmen, helal olsun sana sevgili arkadaşım. Kardeşim merhabalar. Başakşehir'den sevgilerle Murat, ben hayalimi gerçekleştirdim ve yurda döndüm demiş. Çok şükür, gitmek isteyen herkese Allah nasip etsin diyor. Harikasın. Allah kabul etsin. Kabe'den sevgilerini göndermiş bize. Radyo Turkuaz çalışanlarına, dinleyenlerine selam ve dua ile diyor sevgili Murat. Duygulandım şu anda. Dualarınızı eksik etmeniz için sonsuz teşekkürler. Merhabalar. Nur'dan okudum mesajını. Yani yapacak bir şey yok. Patili hayvanlar bizim can dostlarımız. Onları sevelim, onları önemseyelim. Onlar bizim her zaman olduğu gibi belki de sessiz, dilsiz dostlarımız. Ayfer Mardin'den dinliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sevgimiz daim olsun, selam olsun sevgili hemşerilerime. Çeşme'den dönerken sizi yolda keyifle dinliyorum demiş. Sevgili Özer, selamlar, sevgiler size de can dostlar. Devam ediyoruz. Biraz 90'lar diyelim. Ardından devam edeceğiz. Varsa gönlünüzden geçenler ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bir kez daha selam olsun yeni açanlara radyosunu. Adem Kırşehir'den sevgilerle beğenerek dinliyoruz canım eşim için bir şarkı. Ay Yüce Elazığ'dan Doğu'nun incisidir gerçekten. Uzun zaman oldu diyor. Turkuaz benim vazgeçilmezim. Yol arkadaşım canım eşim için sizden bir şarkı bekliyorum. Ayşenur izin günüm diyor. Annemle dinliyoruz. Güzel hayaller kurup sohbet ediyoruz diyor. Selam olsun size ve kıymetli annenize. Serkan Kahramanmaraş'tan şu anda Kahramanmaraş'ta

34 derece sıcaklık var abi diyor. Yanıyoruz burada. Sıradaki şarkım da sana armağan olsun. Allah güç kuvvet versin. Adana'dan dinliyoruz. Osmaniye'ye yolculuk yapıyorum. Adım Dursun. Giresun'da bulunan eşim Esra, kızım Elanur, oğullarım Kaan ve Emir Arslan için diyerek duygularını paylaşmışlar. Ege Kaan ve Emir Arslan. Selam olsun size de sevgili dostlar. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Önce bu şarkıyla bir buluşalım. Hemen ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, artık son yarım saatimiz neredeyse. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumo

Devam ediyoruz. Kırşehir'den Sezgin. Şu anda bana su böreği yapan eşim için bir şarkı peki. Afiyet olsun, selam olsun. Sevda Ankara'dan merhabalar. Sıcak havalarda sıcaklarla keyifli bir gün geçiriyoruz demiş. Sıcak şarkılarla ne kadar güzel. Kalpten sıcacık sevgiler gönderiyorum size. Kalbinde sevgi olanlar için son şarkılar hazır. Yalnız Tarkan'dan bir şarkı dinletmiştim. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Atölyede çalışıyoruz. Eşimle birlikte çalacağınız şarkı eşim için gelsin. Sevgiler, selamlar size de. Beypazarı'ndan Gökhan. Özellikle kızım Ebrar için. O da şu anda sizi dinliyor demiş. Selam olsun size. Merhabalar, keyifle dinliyorum. Eşim

Cengiz için gelsin diyor Müjgan Hanım. Aydın'dan yazmış bizlere mesajını. Evet, birazdan toparlamaya geçeceğiz programımızı. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte. Son şarkıları da hazırladık. Ama ondan önce istek alan bu şarkılarla bir buluşalım. Hemen ardından toparlamaya geçeceğiz. 505 188 30 00 mesaj attınız.

kala kaldım. En zor şeydir insanın kala kalması, değil mi? Artık son mesajları okuyacağım ve müsaade isteyeceğim sizden. Sevgili Engin, çok teşekkür ederim ama fotoğraftaki köpek gerçek değil. Haberin olsun. Keşke gerçeği olsa da yese. Gerçekten. Çok yemek yerler demiş. Olsun, feda olsun. Rızkını Rabbim veriyor onların. İzmir'den Duygu, her zaman dinliyorum sizi. Şarkılar muhteşem demiş. Selam olsun size. Gül Hayat, bütün dinleyenler için. Raşide Hanım, sevgiler, selamlar sizlere de. Güzel bir şarkımla vedamı gerçekleştireceğim. Safiye İşçi, ben Torbalı'dan. Kendim için istiyorum. Yaşım 70 ama demiş, ruhum hala genç. Maşallah, sağlık sıhhat diliyorum size ablacığım. Sevda, İsviçre'den vatanım Türkiye'ye geldi. Memleketim Kayseri'den sizlere kocaman selam olsun. Babam ve ablam için bir şarkı, gözünüz aydın diyelim. Sakarya'dan sevgilerle Selda, ben şu anda ailece dinliyoruz sizi. Yarın 33. evlilik yıl dönümümüz, maşallah ne kadar güzel. Eşim Metin için demişler, yalnız Kayahan Usta'dan bir şarkı dinletmiştim. Selam olsun size nice güzel yıllara. Elif Adapazarı'ndan kalbimi kıran kışı için çalar mısınız diyor Pelçe'ye. Süreyya Söylemez, abicim merhabalar, Hatay İskenderun'dan. Kıymetlim için kalbimin diğer yarısına armağanım olsun. Merhabalar Huriye, ben Kırşehir Ortaköy yolundayız. Biricik eşim Şaban için demişler gönderdikleri mesajda. Evet. Artık veda faslımız. Ben müsaade istiyorum, az sonra hop dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaş.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara'da 36. NATO zirvesi ikinci gününde. Cumhurbaşkanı Erdoğan %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. NATO liderler zirvesine katılan liderlere Türk gastronomisini tanıtan lezzetler sunuldu. Menüyü iki Michelin yıldızı Fatih Tutağ'ın hazırladığı öğrenildi. Türkiye Kültür Yolu Festivali sürüyor. Van 11 Temmuz'da başlayacak Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. kez kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'ün üzerinde can kaybı yaşanan Avrupa'da şimdi de orman yangınları başladı. Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da on binlerce alan küle döndü. Dünyada en fazla tüketim yapan %10'luk kesimin çevreye verdiği zararın yıllık maliyetinin 1.7 ila 5.7 trilyon dolar arasında değiştiği ortaya konuldu. Kişi başına yıllık zararsa 2.300 ila 7.500 dolar arasında hesaplandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Utku'ya teşekkürler. Şu dakika itibariyle Lubex motor yağları Hop Dedik Show yayına girmiş durumda. Nasılsınız, iyi misiniz gençler? İstanbul'da hava çok sıcak. Of, gerçi dünden söylemiştik yarın ile ilgili olarak Perşembe ve Cuma yağış geliyor diye. Ama bugün hakikaten feci bir sıcaklık var. Birazdan

mikrofonuyla gönderirseniz ses daha net oluyor, yayınlaması keyifli oluyor. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Sosyal medyada da varız. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan.

0: Beyler, Lubex Motor Yağları Optelik Show başladı.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Bakalım kimler nerede neler yapıyor. Ayhan merhaba, Erzurum'a hiç mi yaz gelmez? Piknik yapamıyoruz, dolaşamıyoruz, ne olacak halimiz? Bir şey yollamışsın, bir bakalım. Aa, hava kapalı, yağmurlu. O ne öyle ya? Eyvallah, teşekkür ediyorum, selamlar iletiyorum. Dostlar, mesaj yazanlardan ricam, hani isminizi beklerseniz, bir hanımefendi mi, beyefendi mi, kimden geliyor onu da en azından bilelim, ona göre konuşalım. Hanımefendi ayrı, beyefendileri ayrı. Ona göre konuşalım.
2: Yok demek.
0: Tabii. Devam edelim bakalım. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul çok sıcak. Trafik ehişte. Erdal tamam. Senem merhaba. İskenderun. Çocuklarıma şu anda damla çikolatalı top kek yaparken sizleri dinliyoruz. Tamam. Kolaylıklar diliyorum. Sakarya'ya bir merhaba gönderelim. Nur'dan sana da bir merhaba. Aa, Yakup Ertürk'ün eşi Esra. Esra ne haber, nasılsın? Sana Yakup yanında mı bilmiyorum, ona da bir merhaba gönderelim. Sahilde sizleri dinliyoruz eşim ve çocuklarımızla. Heh, Yakup yanında, tamam. Yakup'cum nasılsın? Hadi güzel bir sahil akşamı olsun sizlere. Keyifli dakikalar diliyorum. Eskişehir Güven merhaba. Servetçim sana da bir selam iletelim. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

selam yollayalım bakalım. Hoş geldiniz. Radyoları yeni açanlara selamlar. Yurt dışına da bir merhaba. Elazığ, iyi akşamlar. İlkay, nasılsın? Eşim Tuna ile beraber seni dinliyoruz. Bir de manzara fotoğrafı göndermiş İlkay. Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Devam edelim bakalım. Leyla Ankara'da seni dinliyoruz. Giresun'a bir selam sevgili Canan. Maziden şöyle güzel bir şarkı. Var var. 3 saat buradayız zaten Canan. Biraz geçmiş biraz günümüz yapacağız. Kimler var kızlar? Ayla, İclail, Canan. Eski isimler, güzel isimler bunlar. Devam edelim bakalım.

0: Hanım, Mersin çok sıcak. Selman, yağmur istiyoruz. Batman çok sıcak. Bayram bir fotoğraf göndermiş. Ona da bir merhaba dileyelim buradan. Dostlar, bugün ayın 8'i. 8 Temmuz. Günlerden çarşamba. Saatler 17.18'i gösteriyor. Saat 6 gibi ortaya bir konu atarız. Onu sizlerle beraber paylaşırız. Sizin de yorumları çok güzel oluyor gerçekten. Eğlenceli oluyor. 6 ile 7 arası günün konusu var. Anlaştık mı? Çok kısa bir reklam arası verelim.
1: Bir reklam. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

bir tanesi. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. 1991 yılında çıkmış bu şarkı. Ringin. Sonra ne yaptı ne etti onu ben de bilmiyorum ama. Bak hala aynı keyifle dinliyoruz. Şu şarkı bile çıkalı 35 sene olmuş. Hey hey. Zaman ne çabuk geçiyor. Herkes şöyle bir kontrol etsin. 1991'de neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Şanlıurfa'dayız Sinan. Kahramanmaraş'tayız. Elif. Antalya'dayız Coşkun Kaptan. Giresun'dayız Aliço. Ve benim sevgili arkadaşım Gürkan da şu an beni dinliyor. Ara ara iş adamı olduğu için kendisi Kıbrıs'a gidiyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. İyi yolculuklar dileklerimizi iletelim en kısa zamanda, ne zaman gidiyorsa artık. İnşallah vakit bulursak biz de geliriz. Sevgili Gürkan, sana ve yanında kimler varsa onlara da bir merhaba. Dostlar bugün ayın 8'i.

Temmuz. Yılın 189. günü, kalan gün. Bakın yılın yarısını geçmişiz bu arada. 2027'ye kalan gün 176. Zaman hızla ilerliyor. 7. aydayız. Bu ay 31 gün çekiyor. Bunu da sizlere bir bilgi olarak aktaralım. Oo, Tarkan. Şahane. Hadi bakalım.

0: Vay vay vay vay, döneminin güzel şarkıları. Dostlar, iyi akşamlar Radyo Turkuaz'dan. Yavaş yavaş şirketlerden çıkışlar, iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Servis araçları falan, birazdan trafik bayağı yoğun olacak. Tüm Türkiye'de Şanlıurfa'ya bir merhaba. Sinancığım, fotoğrafı gördüm. Sevgili Nabi, şu an beni dinliyorsundur herhalde. Kardeşim benim, yanaklarından öpüyorum seni Nabi. Seviyoruz. Seden Ordu'dan Hatay'a doğru yolculuk halindeler. Eşi Serdar ve çocuklar Cihangir ve Tunay ailecek. Hayırlı yolculuklar, dikkatli gidiniz lütfen. Almanya'dayız. Arzu, iyi akşamlar. Ayda, nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Dostlar, bir reklam arası verelim. Saat 6'da günün konusu gelecek. Bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar. Reklam sonrası görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: Haberciyiz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

kaç 17.35. Birazdan daha da artar. Bugün biraz sıkıntılı olacak habere. Bu saatte böyle olduğuna göre kendini yavaş yavaş belli etti trafik. Yollarda olanlara, yurt dışında beni dinleyenlere, evlerinde akşam için hazırlık yapanlara selamlar. Saat 6'da günü konusu. Yorumlar. Programın sahibi sizsiniz, siz konuşacaksınız. Hadi bakalım.

0: Superstar sizler için buradaydı. Bak, hem gençler hem orta yaş, her yaş grubunu buluşturuyor Radyo Turkuaz. Nasılsınız ama?
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Öyle. Öyle valla. Şimdi Akçakoca'ya bir selam yollayalım. Orada bir plaj varmış herhalde. Turkuaz Beach değil mi? Oraya da bir selam yollayalım. Ondan sonracıma arabada, evde, otelde siz varsınız devamlı diyor. Buradan o zaman orada bulunan herkese, sesimi duyanlara, sevgili Seda, sana da iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Mesaj yazanlardan ricam, böyle firma ismi falan değil de, onlar rütü kuralları gereği okuyamıyoruz, reklama giriyor. Hangi kentten, adınız nedir, kimler var, onları yazarsanız daha iyi olur. Firmayı boş verin canım, patron size artı para mı veriyor biz reklam yapacak? Boş ver gitsin. Sen orada çalışan emekçiler, ben sizlerin isimlerini okuyayım. Bence daha güzel. Firma ismi vermeye.

Ece Analist'siniz, iyi misiniz? Moda evinde çalışıyorsunuz. Size ve iş arkadaşlarınıza selamlar. Uğur beni dinliyor şu anda. İstanbul Avcılar. Aynı zamanda İzmir Karşıyaka'ya da bir selam yollayalım. Sevgili Reyhan, sana da bir merhaba. İzmir, iyi akşamlar. Geçmiş olsun baba için de bu arada sevgili Reyhan. Dostlar devam ediyoruz. Saat 6'da günün konusu geliyor. Bu nasıl?

0: Ayhan abi merhaba, yeni radyo aldım. Öyle mi? Vay arkadaş.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Yeni radyo yıllar sonra. Seni dinlemek çok keyifli. Beypazarı'ndan Aytekin. Sesinle eskilere gidiyoruz demiş. Tamam, çok eskilere gitme, abartma. Çok eskilere gitmeyin yani. Tamam mı? Kaç geldi kız kimleri? Diyarbakır'a bir selam sevgili Umut. Oğlum Ali, Deniz Ali. Mantar sevmiyor, faydasından bahseder misin diyor. Bak benim en büyük özelliğim şudur. Bilmediğim konuda ahkam kesmem. Mantarın faydası var mı yok mu onu da tam bilmem. Şimdi bir şey dersem ayıp olur. Diyeceksin ki 2 dakika internete bak, oradan söyle ne var yani. Tamam da söylemeyeyim yani. O yüzden babası olarak sen ikna etmeye çalış. Mantarın faydası var mı yok mu dostlar? Sizler o zaman bir iki bir şey yazın kısa kısa. Ya da sesli mesaj yollayın. Evlat mantar sevmiyormuş. Bu arada ben de söyleyeyim o zaman kendim isterseniz. Mantarın üstüne böyle kaşar peynir falan da eritip hani balıkçılar da veriyor. Ona bayılıyorum. Ama pizzanın içine mantar koydukları zaman o malzemede mutlaka mantarı çıkarıyorum, onu da söyleyeyim. Bu da benim kendi kişisel damak zevkim. Şunu söyleyebilirsiniz, sen ne anlarsın falan. Var ya öyle bir şey, bir şey diyorsun adam öyle diyor, sen ne anlarsın. Ya ben radyoculuk işlerinde bir şey söyledim bir yerde, dedim ki ya bu radyo işi böyle böyle, adam dedi ki sen ne anlarsın dedi. Ya bizim Türkiye'de bir şeyi hani anlatmak da başa bela. Kendi alanın yıllarını verdiğin işte bile bir şey diyorsun. Adam diyor ki sen ne anlarsın diyor. O yüzden mantar konusunda bir bilgim yok. Bizi bilgilendirmek isteyen olursa biz de buradan okuyalım. Umut'cum teşekkürler. Buradan Diyarbakır'a selamlar.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL

0: Krediyle T-ONEF ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T-ONEF sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
4: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Efsane devam ediyoruz. Bir Ali ile Tilki alalım. Sonrasında günün konusunu açıklayacağız. Bakalım kimler, hangi yorumları yapacaklar.

0: Dove, Lubex motor yağları sunuyor. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Ben Gaziantep'ten Elif. Ha, 11 Elif. Yaşındayım.
0: Tamam.
1: Sizi dinlemekten keyif alıyorum.
0: Aferin.
1: Ben mantarı normalde mantar sote olarak seviyorum. Hele de annemin yaptığı şekilde.
0: Anneler güzel yemek yapar. Pınar mesaj aldım. Tamam. Ramazan Bey, ses net değil. Net olmayınca dinleyemiyoruz. Ne olur kusura bakmayın. Sesli mesaj yollayanlardan ricamız, cep telefonumuzun mikrofonuyla, araç içi bluetooth sistemi, kulaklık falan net olmuyor. En nihayetinde bir de radyo yayını yapıyoruz ya, ses güzel gitsin istiyoruz. Derdimiz bu. Dostlar, birazdan günün konusu gelecek ama önce haber merkezindeyiz. Haberlerden hemen sonra günün konusunu açıklayacağız. Bakalım kimler

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara'da 36. NATO zirvesi ikinci gününde. Cumhurbaşkanı Erdoğan %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes benim için bitti, artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ameli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Orta öğretime geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak. MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. 69 yaşında aramızdan ayrılan usta isim, şarkıları ve canlandırdığı rollerle unutulmuyor. Sanatçının ölüm yıldönümünde roman havası coverlarından oluşan bir çalışması da hayranlarıyla buluşturuldu. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte şarjlı el pervanelerine ilgi arttı. Esnaf 150 ila 450 lira arasında satılan ürünlere talebin sıcaklıkların daha da yükselmesiyle katlanacağını söylüyor. Artık yelpazeler yerine bu ürünler tercih ediliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: 50 arada böyle iyi oluyor. 70'lere gittik. Nil Burak, Bir Garip Olur İçim. Hanımlar beyler, Radyo Turkuaz'ın en güzel yanı. Hem geçmiş hem günümüz. Tarzının en iyileri. Vakitten istifade, yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da. İstanbul, hazır mısın? Şimdi dışarıdaki havaya bakınca gün içinde şunu söyleyebilirsiniz. Nasıl yani?
1: Yok demek.
0: Yok öyle değil. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış perşembe. Cuma günü sağanak yağış yine aynı şekilde. İki gün üst üste, onu söyleyeyim sizlere. Vallahi benden uyarması. Gerisi size kalmış. Diyanar Gün'ün şarkısı Nil Burak.
2: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
3: Eğlence şamata burada.

0: Şimdi bir sosyal medyada şöyle bir paylaşım olmuş. Bir hanımefendi paylaşmış, Esra Hanım diye. İş arkadaşımın arabası varsa, evime yakın oturuyorsa ve beni her gün işe bırakıyorsa ona benzin parası vermek zorunda mıyım?
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Zorunda mıyım? Hemen bu konuyla bir açılış yapalım bakalım. İş arkadaşımın arabası varsa, iş arkadaşı erkek mi kız mı, yalnız o konuda bir bilgi vermemiş, onu söyleyeyim. Erkekse çok ses etmez diye tahmin ediyorum ben. Esra Hanım böyle bir şey yazmış. İş arkadaşımın arabası varsa, evime yakın oturuyorsa ve beni her gün işe bırakıyorsa ona benzin parası vermek zorunda mıyım? Dostlar, ona benzin parası verilir mi? Böyle bir şey teklif edilir mi? Edilse acaba yanlış da anlaşılır mı, onu da bilmiyorum ama her günde aynı yere bir kişiyi götürüyorsunuz. Bir süre sonra sıkıntı olmaz mı mesela, onu düşünüyorum. Önce bunun bir görüşünü alalım. Ne diyorsunuz bu konuda? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. İş arkadaşımın arabası varsa, evime yakın oturuyorsa ve beni her gün işe bırakıyorsa ona benzin parası vermek zorunda mıyım? Erkek mi götürüyor, kadın mı götürüyor onu da bilmiyorum ama siz ona göre bir yorum yaparsanız benim de aklıma gelmeyen detaylar olabilir. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Sesli mesaj bekliyorum. Hemen şu konuyu bir konuşalım bakalım. Reklam sonrası bolca mesajla dönüyorum. Bir çözüme kavuşturalım.

0: Şarkısı Rain Man'den geldi. Aşk kötü mü?
1: Ben de sevmem bir daha sevmem.
0: Aşk bir de hangi yaşta daha kıymetli oluyor? İşin ustaları varsa Ergün Bey bu konakta da bir yoruma. Ergün abi çok uzun konuşuyorsun ama ya. Abi kısa anlatırsan sevinirim. Sen de bak belli bir yaşta bir insansın. Aşk onu da soralım. Gençken mi daha güzel yaşanıyor o his? Yoksa hani belli bir yaştan sonra mı? Aşk ben bilmem o muhabbetleri ama sizlere sorayım. Şimdi efendim bir vatandaş Esra Hanım demiş ki ondan sonracıma iş arkadaşımın arabası varsa, evime yakın oturuyorsa, beni her gün işe bırakıyorsa ona benzin parası vermek zorunda mıyım? Ben kendi görüşümü söyleyeyim yani bir nezaketen teklif edilir. Ha erkekse... Onu bilemiyorum işte erkek kabul eder mi etmez mi? Kadınsa belki bir teklif edilmeli. Mine Hanım buyurun.
2: Ayda bir bence gram vermeli benim gönlüm zengin. Ayda bir.
0: Gram verme, gram altın değil mi? Tamam peki. Gramı kim bulmuş?
2: Kütahya'dan devam. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kütahya Mine teşekkür ediyoruz. Buyurun iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Ayancığım. Antalya'dan Güner ben.
0: Buyurun.
3: Bu araç nasıl olsa oraya gidiyor. Ha bir kişiyle gitmiş, ha iki kişiyle gitmiş. Bir şey fark etmiyor yani.
0: Tamam da bir süre sonra sıkıntı olmaz mı yani? Her gün her gün kapının önünde ben de geleyim, ben de geleyim. Yani insanın aklına gelmez mi o? Tamam her gün götürüyorum ama insan bir taraftan da... Hani benzin ortak olması gerekmez mi acaba? Onu düşünüyoruz. Ben öyle sordum vallahi. Buyurun.
4: Selam Abdedik Ayhan.
0: Selam.
4: Ben yıllarca götürdüm getirdim iş arkadaşlarımı. He. Kimseden tek kuruş para almadım.
0: Vallahi mi?
4: Tabii kişiye göre değişiyor. Kimi alır kimi almaz.
0: Eyvallah ama beklentin olmuş herhalde değil mi? Öyle gözüküyor.
5: Ne diyor ne diyor?
0: Zülfü amca diyor ki yani ben kimseden böyle bir beklenti işine girmedim. Senelerce onları taşıdım. Senelerce de niye taşıdın ki onları yani? Ben de onu anlamıyorum. Ne gerek var abi ya? Ergün Bey buyurun.
6: Ayhan'ım nasılsın?
0: Teşekkür sen.
6: Vallahi bence kendi arabasıysa kendi benzinini dolduruyorsa iş arkadaşı da herhalde aptal biri değildir. En azından der ki aradan bir ay geçtikten sonra hadi bir depo benzinle ben atayım diyebilir.
0: Bir depo.
6: Demesi daha mantıklı gibi geliyor. Yani Trump benzini 20 liraya düşürmediği sürece bu iş böyle yani.
0: Eyvallah. Şey o zaman ortak olunması gerekiyor dedi. Dostlar bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar...

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a Expertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: İyi akşamlar Radyo Turkuaz. Kayseri'ye bir selam yollayalım sevgili Mustafa. Yanında Bilal'le beraber şu anda otomobildeler, beni dinliyorlar. Mustafa benim arkadaşımdır aynı zamanda. Arkadaşlar olunca böyle işte bazen şarkı da istiyorlar.

0: Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Bu saatte.
1: Amanim bu.
0: Bu sıcakta. Senin aklını alıyor mu Mustafa ya? Senin aklını alıyor mu bu saatte böyle bir şarkı çalacağım? Bir ihtimal daha var, o da millet geberir ölür ya, yapma gözünü seveyim, özür dile benden.
2: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Tamam, sen bana bırak, selam yolluyorum. Az evvel bir kardeşim Diyarbakır'dan, babası zorluyormuş inatla mantarya, bana da dediler ki mantarın iyiliğinden bahseder misin? Ben de dedim ki ben de sevmiyorum değil mi ki? Çocuk mesaj yollamış.
3: Ayhan abi, ben Diyarbakırlıyım. Kibe ve ciğerle büyüdüm. Mantarla değilim. Ben mantar yemem.
0: Dur onunla bir yer çocuğum, mantarla ne işi olur? Ulen kerata.
4: Ulen görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.

Haftaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Yağları Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. İyi akşamlar, tekrar buradayız.
1: Aman mirim üstadım. Umar. Şükür.
0: Şükür. Şimdi sosyal medyada bir hanımefendi paylaşmış. İş arkadaşımın arabası varsa, evime yakın oturuyorsa ve beni her gün işe bırakıyorsan o benzin parası vermek zorunda mıyım? Bu konuda aslında benim düşünceme yakın olarak sevgili Fazilet Hanım bir mesaj yollamış. Diyor ki ya şahsi görüşüm, ne binmek ne de bindirmek, bu işin sonu hiç iyi olmuyor. Zamanla diyor o aracı olmayan kişi araç kendisinin gibi davranıyor. Bindirirsem de ben beklerim, benzin parası bu işler böyle diyor Antalya'dan Fazilet. Teşekkür ediyoruz. Bakalım bakalım. Mustafa Bey.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm
2: abi.
0: Selam, buyurun.
2: Bayağıdır seni dinleyemiyorum, özledim valla. Servisi bıraktık.
0: Valla mı?
2: Seni dinleyemez olduk. İlk kötü çocuklarla matrak yapıyorduk.
0: He tamam.
2: Tabii, bir adam her gün sürekli giderse ya insan utanır ya. Yani utandığında yine bir mazot alır yani. Ayıp yani, ayıp bir şey yani.
0: Ama bilemiyoruz ki. Gibi olur. Ya şöyle, ama kadınmış, onu taşıyan erkek mi acaba? O konuda da bir şey var. Erkek anı çıtını çıkaramaz ya, şimdi söyleyemez ki bana benzin parası var diye.
2: Tamam, belki adam bir şey demiyordur ama. He. Bence alınması şart ya.
0: Acaba adam taşıyorsa adam ona aşık mı oldu, ne yaptı yani, ondan dolayı mı? Hani bir şey isteyemiyor. Ben de kafamda hayaller.
2: Çünkü o adam da su yakmıyor. Ondan o aynı parayı alıyor sonuçta.
0: Doğru. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'deyiz. Bir hanımefendi görüşü alalım. Emel Hanım.
3: Ayhan Bey iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Bence tabii ki teklif edilmeli, para verilmeli.
0: Tamam.
3: Sonuç itibariyle bu arkadaş otobüsle de gitse o parayı verecek. İlla ki bir ulaşım bedeli ödeyecek.
0: Doğru.
3: Arabası olan kişiye bunu teklif ettirmemek bile lazım. Onun kendisini söylemesi lazım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kısa kısa alıyorum. Buyurun. Batman.
4: Ya nezaketen de olsa sonuç itibariyle her gün işe götürüp getiriyorsa,
0: evet,
4: sonuçta bu kadın her gün işe gitmek ve gelmek zorunda.
0: Evet.
4: En azından mülkse vereceği paranın üzerine biraz ekleyip nezaketen de olsa vermedi bence ya.
0: Peki, teşekkür ediyorum.

0: bir reklam arası. 3 dakika sonrasında tekrar görüşelim. Konu hakkında görüşler var.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya

0: harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunumu.

0: Efendim, Perşembe günü İstanbul'da Squall Line, doğru mu anons ettim bilmiyorum ama yabancı dil olanlar, Fırtına Hattı Türkçe çevirisi o, oluşması bekleniyormuş. Güçlü fırtına hücreleri bir araya geliyor, bu bir hat oluşturuyor. İstanbul, Trakya, Doğu Marmara genelinde kuvvetli yağış, gök gürültüsü, yıldırım. Oo, dolu da bekleniyor. Ani sel ve su baskını. Yarın benden söylemesi. Bir hatırlıyorsunuz değil mi? Bundan birkaç yıl evvel yoğun bir dolu yine yaz günlerinde yağmıştı. Bütün arabalar pert olmuştu. Yurt dışından hatırlarsanız eğer araçların dolu tamiratı için ustalar transfer edilmişti. Neler yaşanmıştı? Bugün böyle bir uyarı var. Benden size söylemesi. Biz de hatırlatmış olalım. Minik bir reklam.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Bir reklam. Haydi bakalım. Efendim şimdi bazen iş arkadaşlarımız ya da mahalleden birileri bizi gördüğünde ne tarafa gidiyorsun bırakalım diyebilir. Şimdi bu alışkanlık yarattığı zaman sıkıntı. Karşı tarafı da çok üzmemek lazım. Adam nasılsa gidiyor. Bana da sordu. Ne tarafa gidiyorsun bırakayım. Ertesi güne aynı saatte yakalayıp yine onunla gideyim. Ertesi gün yine gideyim. Ertesi gün.
2: Yok deme.
0: Onu abartmamak lazım. Şimdi Esra Hanım bir sosyal medyada bir şey paylaşmış. İş arkadaşımın arabası var. Evime yakın oturuyor. Beni her gün işe bırakıyor. Ona benzin parası vermek zorunda mıyım diye. Dinleyicilerimizden gelen mesajlara baktım ama kimse net olarak bir şey söyleyemiyor. Ver ya da verme demiyor. Herkes bir politik yaklaşım içerisinde. O da enteresan bir şey. Bilmiyorum. Ben de sizlere sorayım dedim. Bursa'dayız Rabia Hanım, iyi akşamlar.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Uzun zamandır görüşememiştik. Bursa'dan Rabia.
0: Hoş geldin.
3: Şimdi kişi nasılsa ben gidiyorum.
0: Evet.
3: Gerek yok derse icap gene de nezaket olarak arada bir yemeği falan çıkarmayı teklif ederim. İşte pasta falan alırım. Ama eğer herhangi bir cümle kurmuyorsa bence verilmeli.
0: Rabia Hanım, sizi bırakan bir erkekse mesela onu bir yemeğe çıkarma teklifiniz de yanlış anlaşılmaz bu arada. Ben de yani ne bileyim, bu tip işler böyle enteresan enteresan şeyler. Bilemiyorum ki, devam edelim. Mehmet Emin seri bir dinleyelim.
4: Ayhan abi, sevdiğini bulduktan sonra aşkın her yaşı güzeldir.
0: Ha, aşkla ilgili konuydu, özür diliyorum. Tamam, devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Çok mesaj geldi bu arada. Konuşasınız varmış.
5: Selamlar.
0: Selam.
5: 10 kilometre ödesin, 10 kilometre ödemesin. Arkadaş değil mi? Ayıp değil mi?
0: 10 kilometre mi?
6: Bu ne be?
0: Ne bileyim be? Bir de böyle bir şey geldi. Bir dinleyicimiz de diyor ki, bir beyefendi, devir hesap kitap devir Ayhan Bey, mecbur o arabaya biniyorsa, her günde gidiyorsa bir süre sonra bunu teklif etmek durumunda. Hani benzin yardımında sana bulunayım mı ya da benzinciye girelim şöyle bir yarım depoda ben doldurayım demesi gerekiyor demiş. Buna ben de katılıyorum. Buyurun.

sonra %72'lik bir yoğunluk var. Sıcakta trafik çekilmiyor, yağmurda çekilmiyor. Nasıl edeceğiz biz bu işleri bilmiyorum ama bugün Avrupa yakası, özellikle D100 karayolu, Topkapı'yı bir hat olarak alalım. Öbür tarafı da Beylikdüzü, Büyükçekmece diyelim. Gidişli gelişli gerçekten yoğun. Ara ara açılsa da maalesef sıkıntılı. Allah yoldaki dinleyicilerimize kolaylık versin. Tamam.

0: Dostlar bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Lubex Motor Yağları Optedik Show alkışlarla. Birazdan buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Optedik Show devam edecek.
2: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heyday Sigorta, her anında daima yanında.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Hayat Delibaş.
1: Buyurun.
0: Eskiden herkesi istediği yere götürürdük, hiçbir ücret istemezdik, onlar da teklif etmezdi.
1: Tamam.
0: Ama malum günümüzde akaryakıt, masraflar, geçişler, gidişler daha masraflı olduğu için.
1: O yüzden bir teklif yapılması lazım yani. Buyurun Suat Güzel.
2: Hem konuya bir şey dayamak istiyorum. Buyurun. Eğer ki patron yolculara veya da işçilerine daha doğrusu yol parası veriyorsa vermek zorunda.
1: Evet.
2: Yok, yol parası vermiyorsa gerek de yok.
1: Peki, teşekkür ederiz. Bir de böyle bir patronaj açısından bir bakış açısı. İyiydi bu da.

oldu. İzmir'den Gökçe mesajını aldım. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Şimdi sosyal medyada da varız, hani ilginizi çekiyorsa eğer. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Dileyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Trafiğin en cafcaflı dakikaları. Şimdi diyelim ki ben şöyle kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar görüşelim.

0: Sivas'a bir gidelim. Orada ne oluyor bakalım?
1: İyi akşamlar Ayhan abi.
0: Canım.
1: Sivas'tan ben Miray. Hava çok sıcak. Trafik
0: evet
1: kapalı.
0: Ya.
1: Şu anda bahçemize gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Ailecek. Görüşürüz.

0: Keyif Oça sahilde keyif yapıyoruz. Çiğdem Hanım, Banu Hanım selamlar. Ya şarkılar güzel, istek şarkısı çalmıyoruz Çiğdem Hanım, Banu Hanım. Size selamları ileteyim ben, keyifli dakikalar diliyorum. Dostlar bir reklam arası vereceğiz. Reklam sonrası tekrar görüşeceğiz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: varan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezi.

0: evlerimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Ekspertise Dino Bile. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Mustafa abim yeni şarkı çıkarmış.
1: Eğlence Şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
0: Efsaneler burada. Aa, Mustafa Topaloğlu. Yeni şarkı çıkarmış. Biraz sohbet edelim. Mustafa abicim nasılsın? İyi misin?
2: Şarkı çıkarmış.
0: Mustafa abi radyonun sesini kıs biraz. Kıstı mı? Ha, tamam, nasılsın? Yolda mısın? Nereye gidiyorsun?
2: Vallahi büyük kulübe gidiyorum. Orada çok sevdiğim bir kardeşim var. Ayrıca böyle bir yemek yiyeceğiz.
0: İyi yani. Hadi bakalım, afiyet şeker olsun. Mustafa abi ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hayat nasıl gidiyor? İyi mi? Her şey yolunda mı? Dostlar, Mustafa Topaloğlu hattımızın ucunda bu arada. Onu da söyleyelim.
2: Gel sen de ye canım kardeşim.
0: Cansın ya, cansın. Mustafa abi her zaman yıllardan bu yana çok sevdiğimiz, aynı zamanda sohbetiyle de böyle kafamızı açan değişik bir insandır. Yeni bir şarkı yapmış, Bom Bom Star.

0: Abi nereden geldi aklına Bom Bom Star?
1: Ya şu dünya bir baktım böyle her şeyin her yerde bir pat dedim ben bir balon patlasın yani ne bileyim ya insanların mutluluğu beni mutlu ediyor benim ayağım ya.
0: Eyvallah ya yıllardan bu yere bizimle berabersin. Bu arada video klibini de gördüm Mustafa abi, gayet genç yakışıklı gözüküyorsun maşallahın var.
1: Ya ben hayatı dikkate alıyorum, ciddiye almıyorum.
0: Dikkate alıyorum ama ciddiye almıyorum. Bravo, bak bu da güzel bir açıklama valla. Dikkate alıyorum ama ciddiye almıyorum dedi Mustafa Topaloğlu.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Biraz da dinleyelim Bom Bom Star'ı şöyle alta. Bu güzel de olmuş yorumu, altyapısı falan filan. Ne güzel ya. Allah helal olsun sana.
1: Ayhan'ım dikkat edersene bu blues ilk defa Türkiye'de daha bugüne kadar bu müzik dünyasında kullanılmadı yani.
0: Evet o var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Klipte de böyle yapay zekadan da istifade ettik herhalde değil mi?
1: Çok az bölümlerinde.
0: Çok az ama çok güzel, renkli bir şey. İstiklal Caddesi ağırlıklı herhalde görebildiğim kadarıyla.
1: Ya Ayhan'ım ilim varken ilmi kullanacaksın. Hani...
0: Evet.
1: O ekibi düşün, bir araya getirmek çok zor. Doğru. Oluyor. Bir de
0: doğru.
1: Yani gerçekten yapay zeka dünyada şu anda olağanüstü bir devir yani.
0: Eyvallah. Klipte de faydalanması güzel olmuş. Dinleyicilerimize de seslenelim. Şarkının adı Bom Bom Star. Tam bir Mustafa Topaloğlu eğlencesi, enerjisi. Klibi de isteyenler YouTube'da zaten izleyebilirler. Ya da ekranlarda görebilirler. Biz de bu şarkıyı dinletmiş olalım. Mustafa abicim.
1: Ayhan'ım.
0: İyi yolculuklar diliyorum sana. Biraz da şarkını dinletelim bu arada.
1: Tamam. Her zaman iyisin, her zaman büyüksün. Benim canım kardeşim. Çok
0: cansın.
1: Seviyorum seni.
0: Ben de seni.
1: İyi yayınlar olsun.
0: Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Mustafa Topaloğlu.
1: Sevenlere, izleyenlere teşekkürler.
0: Teşekkür

Kararı yoksuz. Ara ara böyle ilginç şarkılar yapar. Hayata kendince, kendisi zaten çok renk atar, eğlenir. Bir de böyle insanlara da biraz renkli ortam bırakır. Mustafa Topaloğlu'nu selamlıyoruz. Akşam bebeğine gidiyormuş. Afiyet şeker olsun diyelim ona.

güzel renkli bir klip olmuş. Tebrikler Mustafa Topaloğlu, alkışlar gönderelim ona. Peki dostlar, saat tam 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları yayına girecek.

0: İyi akşamlar. Erdi Ahmet'le beraber beni dinliyor. Onlara da bir selam yollayalım. Dostlar, akşamın 7.30'unu bulduk. Şu ana kadar güldük, eğlendik. 3 saatlik bir yolculuk. Artık hüzünlü şarkılara geçiş yapalım. Reklam sonrası gününün en şarkıları başlıyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Belli ona rahat.

0: tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen

0: herkes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

her şey var. Sohbetiniz de var. Sanatçılarla minik minik sohbetler. Yeri gelir eğleniriz, güleriz. Yeri gelir hüzünleniriz. Hayata dair tanılabilecek bütün duygular. Özlem, hazret, hüzün. Şimdi sıra onda. Nasıl yapacağız? Çay ve kahveleri kendimize ısmarlayacağız. Yolda olanları da bu şarkılarla baş başa bırakacağız. İyi akşamlar. Günün özel şarkıları

günün özel şarkıları devam ediyor. Yurt dışında yaşayan dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerimize de selamlarımızı iletelim. Radyo güzel bir icat. Ses ve müzik anında dünyanın dört bir yanına yayılıyor böyle. Kim bilir neredesiniz, orada saat kaç, havada yağmur var mı yoksa çok mu güneşli bilemiyorum ama yurt dışındaki dinleyicilerimize de selamlar, iyi akşamlar.

0: Cubic Besen. Yorum hala çok ama çok güzel. Ve onunla bütünleşen şarkılardan bir tanesiydi Tahta Masa. Hanımlar, beyler, yine bu dalda çok güzel bir şarkı, Duvardaki Resim. Az sonra Cengiz Kurtoğlu ve Kutsi yorumuyla gelecek. Bir reklam arası.
1: Çıktı sevgili.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Garaj Oto
5: Expertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Expertiz.
6: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
7: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
10: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
11: Vodafone Red'le sınırsızca.
12: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
14: Bellona, Bellona.
3: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
15: Güzellikler dünyası.
16: Parafın katkılarıyla.
17: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
15: Güzellikler dünyası.
16: Parafın katkılarıyla.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Karışık kaset.

0: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

kızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

renksiz hayaller dolu, dökülen gözyaşlarım, ezikliği kalbimde, yaşanmış tüm aşklarım.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.